Sensiz geçen her gece biraz eksik. Kalbimde yerin hala aynı, hiç değişmedi. Zaman akıp gitse de içimde hep sen. Ben seni sevdim ya, bu kalp başka ne bilsin.

Sen gecemin sessizliğine düşen en güzel söz. Gözlerin var ya, kalbimin unuttuğu umutları yeniden yazan nefessin. Ellerin dokunduğu her yerimi ev yapan sıcaklık. Ve ben seninle tamam olan bir yarımım aslında. Sensiz hiçbir şarkı beni anlatmaz. Çünkü ben en çok seni severken varım.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir parçalı ve az bulutlu 34, Adana parçalı ve az bulutlu 31, Samsun parçalı bulutlu 26, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 35 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Rode. Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
3: güzeli. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Günaydın. Bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skincare Aygün Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Radyo Güneş'in olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
9: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alva'da.
10: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
11: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
12: Reklam.
0: 104 Radyo D. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
13: Sıradaki şarkı yarım kalan cümlelere gelsin.
0: Radyo D.

0: Günaydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 9 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.86'lık düşüşle 13.742 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.11, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.369, çeyrek altın 10.801 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: sana günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
6: Aşkı kalbimi.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
8: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Erikli, bizim çocukların coşkusuna kupa

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu

0: İsraillere yönelik şiddet olayları nedeniyle İsrailli yerleşimcilere ve bazı kişiyle kuruluşlara yaptırım uygulanacağını duyurdu. İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor. Şehirde hafta ortasına kadar güneşli ve ılıman hava etkili olacak. Hafta sonu ise gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir parçalı ve az bulutlu 34, Adana parçalı ve az bulutlu 31, Samsun parçalı bulutlu 26, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 35 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
10: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
11: Tek aşkı kalbimin.
12: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
13: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil budur hissi.
5: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam balkonun adı,

Efendim günaydın, günaydın Radyo D Aygül Aydın'la, günaydın herkese. Günaydın Aygül Hanım demiş, iyi yayınlar diliyorum Muğla Milas'tan Taner Toker, yeğenim Aysima ile okul yolundayız. Aysima'dan size kucak dolusu sevgiler. Vallahi arkadaşlar ben de Allah sizi inandırsın, dün gece Venüs Jüpiter kavuşuyor diye geç saatlere kadar halka bilgilendirme yapacağım diye ondan sonracığıma... O ne ki yani, işte dualar mualar böyle kendimi kaptırdım, ne oluyorsa sabah şekil ağa gördüğü üzere şekil ağa görüldüğü üzere neredeyse biz sizle sabah kavuşamıyorduk yani, o denli. Günaydın Aygücüm, günaydın bir tanem diyor. Günaydın canım, good morning Aygülüm diyor. Aygül dün tartıştığım yöneticinin olduğu yerde onu fark etmeden dost var, düşman var, nerede oldukları belli olmuyor dedim. Bugün zırhımı kuşanıp gitmeyi düşünüyorum. Tavsiyem var mı demiş. Hayatım her zaman zırhını kuşanacaksın. Dost var, düşman var derken sizi dost tarafta gördüm efendim diyeceksin. Sizden nasıl, şu surata bakın, sizden düşman mı olur sayın yöneticim diyeceksin. Günaydınlar canım Aygül'üm diyor. Günaydın Aygül, bekleyişlerimin en güzeli seni beklemek. Dün gece canlı yayınınla yatıp sabah seninle uyanmak. Ay siz sevince ne güzel seviyorsunuz ya. Sevince ne güzel seviyorsunuz.

Sevin Hanım tarih koleji öğrencileriyle servisteyiz, bir selam verir misiniz diyor. Selam efendim, selam. Hadi sıradaki şarkı size gelsin tarih koleji öğrencileri.

Günaydın Aygül'üm. İşe gitmeden Aslan Burcu kadın olarak görevler tamamlansın diyor. Efendim 0549 204 0104 WhatsApp attığımız, yazın, ben mesajlarınızı okuyorum. İzmir'den, Gazi Emir'den, Yaşar Atik Gülen yüzünüz, yüzümüz, Aygül'ümüz günaydın diyor. Sıradaki parça bana gelsin. Bana değil, sana gelsin. Tamam. Kendimi bir, hiç kendime şarkı çalmamıştım. Vallahi bak, insan hiç kendine şarkı çalmadığı bir anı fark ediyor mesela. Aygül'cüm günaydın. Erzurum'dan Zehra. Ben eşim Ozan'ı çok seviyorum. Okursan sevinirim diyor. Aygül teyzesi, bugün benim canımın içi oğlumun doğum günü diyor. Uzun ve tatlı yaşları olsun annem demiş. Bir gün bu dünyada biz olmasak bile bu podcast kalacak, her zaman söylüyorum. Ha, poske. Aman doğruyu da unuttum. Poske. Allah'ım. Podcast kız o. Podcast ne, ben doğrusunu unuttum. Doğrusunu neydi?

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Radyo
1: D. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araçların periyodik muayenesi zamanında yapılmalıdır. Muayenesiz araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye atar. Teknik arızalar kazalara neden olabilir. Bu nedenle araç bakımı ihmal edilmemelidir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau, Cam Balkon'un adı, soyadı.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau, Cam Balkon'un adı, soyadı.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Kazancım net, Sigortam.net.
11: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau, Cam Balkon'un adı,

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
2: Sıradaki şarkı Ben Bunu Biliyorum deyip adını çıkaramayanlara gelsin.
1: Radyo D.

Arkadaşlarının kimlerle konuştuğu önemli mi? Bunu önemser misin? Kimlerle konuşuyor, kimlerle görüşüyor? 0549-204-0104'e yazmanızı bekliyorum. Eskiden çok takardım, önemserdim. Şimdi tabii ki kimlerle oturur, kimlerle kalkar izlerim ama... Hani onun için yargılamam. Instagram canlıyı açar mısınız demiş bana. Ama daha makyaj yapmadım. Süslenmedim, püslenmedim. Neyse gidem de açam bari.

Aygül'cüm canlıyı açıp makyaj yapsanız olmaz mı diyor. Biz sizi makyaj yaparken de izleyebiliriz demiş. Olur, hiç bunu düşünmemiştim. Sizi rahatsız ederim diye düşünüyorum. Yani böyle makyaj videolarında konuşan uyuz uyuz bir şeyler anlatan tipler var. Yani ben konuya odaklanmayı seviyorum ya, Merkür'üm boğa.

Ya diyor ki Aygül günaydın, her gün Lean Kozmetik sen diyorsun. Ben de bir baktım. Aa ben de sipariş vermişim. Lean Kozmetik var evde. Hemen yüzüme süreyim diyor. 45 yaşındayım diyor. Bu nasıl bir 45 kız? Abo, abo. Maşallah, subhanallah. Aman söyleme hiç kimseye 45 yaşında olduğunu. Abi bizim jenerasyon bir başka ya. Aşkı. Yani bak bana, kim der 42. Bir de Güney Kore'den gelmişim, olmuşum 32. Yok yok, bizim jenerasyon bir başka. Ben de annem gibi, anam da böyle. Bizim jenerasyon bir başka. Kim var annesinin jenerasyonunda? Hülya Avşar'la yaşıtım ben.

0: Kişinin aynası iş. Öyleyse çalış.
1: Efendim, radyo dedesiniz Aygül Aydın'la günaydın. Öyle, annem de böyle diyor. Ben de Hülya Avşar'la yaşıtım. Biz de diyeceğiz ki, mesela ben de Beren Saati baz alacağım. Düşünün, benim şeylere bak, rakiplere bak. Abbahu, abbahu. Bu da nereden çıktı ya? Yine Adanalı damarım. Adanalı damarım yine tavan. Abo, abo.
2: Evet, hep beraber eğlenmeye devam ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla gözyaşlarını tutamayanlar.
1: Var. Dün akşam Venüs Jüpiter kavuşmuş. Nerede trak? Orada bırak.
2: Alışmışsın günde iki sahte sevgiye.
1: Aygül, aç canım canlı yayınını. Kore kremlerinden bahset. Gül sirkenden bahset. Zaten gençlik iksir yaptığın şeyleri ağzından kerpetenle alır olduk son dönemlerde diyor. Ya arkadaşlar bak, 42 yaşındayım, gül sirkesi keşfettim. Bir de sirkenin fermente edilmiş olanının makbul olduğu çok önemli. Aslında evde yapmak da faydalı, yani yapabilirsiniz, evde yapmanız lazım ama onu 6-7 ay evde bekletmeniz falan gerekiyor. Ya bunlar önemli işler ki yapabilen yapsın, benim öyle bir zamanım yok. Ben bunun böyle içinde asidik asit olmayan tarzını, nerede Ercan Teacher, şu an en önemli konuyu konuşuyoruz, nerede Ercan Teacher'ı bulun hemen hemen. Asidik asitleri anlatması gerekiyor. Sirkenin içerisindeki laboratuvarlarda üretilmiş asitleri koyuyorlar içlerine. Sonra da o ananas sirkesi, bilmem ne sirkesi. Aygül, bu sirke niye daha ucuz? Niye mideni deliyor? Sonrası çok pahalı. Yani bu tarz şeylerde gerçekten kaliteli olan, kimin ürettiğine bakacaksınız. Çok önemli. Neyse artık, ya da evinizde yapın. Bilemem ben. Ama gül sirkesi diye bir şey keşfettim. İnsana bu kadar iyi gelebilen bence çok az şey varsa gül ya. Gül sirkesi çok güzel bir şeymiş. Neyse sonra ben dedim ki arkadaşlar, ben gül sirkesi keşfettim. Allah bana ne mesajlar. İşte bir kadının biri yazmış. Diyor ki Aygül, benim menopozumu tam 3 sene geciktirdi. Yani gül sirkesi. Biri yazıyor, diyor ki Aygül, benim midemde ne kadar ağrı ve şey varsa ben diyor orada diyor şifayı buldum diyor gül sirkesiyle. Ay, çok enteresan ya. Peki ben bunu niye yeni öğreniyorum? Ya ben size her şeyi anlatıyorum. Siz niye beni mahrum bırakıyorsunuz? Ha. Yakışıyor mu size? O yüzden ben de bundan sonra her an öğrendiğimi anlatmama kararı aldım. Aldıktan sonra milyonlara içtiğim gül sirkesi. Kararlarınızda Aygül Aydın gibi olun.

Vallahi gül sirkesinin içerisinde, gülün içerisindeki, ya bu da bir bitki. Onun içerisindeki bir madde sizin cildinizi de gençleştirip güzelleştiriyormuş. Ercan Teacher'ı göreve davet ediyorum. Bak bak benimkilere bak bak, ben de seninle aynı yaştayım, 42 diyor Özge 60. Daş gibisin kızım.

Aygül Oytun Hoca'yı da özledik. Nerelerde diyor. Vallahi çok oldu hiç görüşmedim. Benim mental koçları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani mentali yoran hiç kimseyle. Ya yani istiyorsa şimdi valla sabah stresi hiç çekilmez. Geldi mi, arabaya bindi mi, evi buldular mı, uyandı mı? Valla yani. Aygül dün gece ben gül sirkesi içiyorum dedin, sabah geç kaldın diyor. Kız bir rahatlatmış beni. Ben gece o gül sirkesini içtim, bana ne oldu? İçtim, gelmişim, yayın yok. Her gün dipçik gibi kanka. Ay bir rahatlama, bir rahatlama.

Neyse, müdüre geç kaldığımla ilgili yazarken ekleyeyim bari. Müdürüm, ben dün gece gül sirkesini fazla kaçırmışım. Kusura bakmayın, bugünlük geç kaldım. Daha henüz yazmadım, tırsıyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Maşallah ya, bak ben de 39'um Aygül diyor, 40. Filiz, bu ne ya? Arkadaşlar, bu nasıl bir kırklanmaktır ya? Maşallah, subhanallah. Yemin ediyorum, geçen 99'lu bir kızcağızla konuşuyorum. Sandım ki 40'lı yaşlarda, hayatımın şokunu yaşadım ya. Dedim ki iyi ki bozmadın.

0: Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Yeni Bosna Şirinevler, Ayvansaray Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Tem'de Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 9 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.86'lık düşüşle 13.742 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.11, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.369, çeyrek altın 10.801 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ekranların soluksuz takip edilen dizisi Eşref Rüya unutulmayacak bir bölümle finale yürüyor.
4: Ben muhtemelen bu gece burada öleceğim.
5: Korkmuyorum. Uzun zamandır hazırım buna.
4: Sen ve ben neyin varsa al gel.
6: Neyin varsa almaya geleceğim Eşref.
7: Biz babanla hep bu parka gelirdik. Dertleşirdik, sarılırdık. Kavga da ederdik ama birbirimizden vazgeçmezdik.
8: Eşref!
3: Bu dünyadan bir Eşref geçti.
4: Bir kalp, bir kere sever.
3: Eşref Rüya final bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Televizyon deyince vatan.
12: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
13: Aşkı kalbimin.
14: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Seviyorsan sevimi çok. Stasyon ve gemisi.
17: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
18: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
19: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
19: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Instagram'ı açtınız mı demiş. Hayır, daha açmadım. Şimdi açıyorum. Aygül'cüğüm, uygulamaya sordum. İstifa etmek istiyorum ama 2 Temmuz ve 5 Temmuz'u bekle dedi. Ben çok yoruldum, sıkıştım demiş. Hayatım, günün sonunda bu bir yapay zeka. Yani bu senin iraden daha önemli. Onun bekle demesiyle bekleyecek ya da yap demesiyle yapacak bir şey yok. O fikrini beyan etmiş. Olasılıkları tahmin etmiş, hesaplamış muhtemelen kendine göre. Belki 2 Temmuz, 5 Temmuz'da senin hayrına gelişecek bir teklif, iyi bir şey. Belki gördüğün gibi olmadığını, ki iyi ki yapmamışım diyebileceğin bir durumla karşılaşacağını öngörmüş olabilir. O yüzden sana bekle diyordur. Ama sen şu an bekleyecek durumda değilsen de çok açıkça dersin ki ben bekleyecek durumda değilim ve bununla alakalı hayır yeter artık diyorsan, bu senin iradendir. Tabii ki bunu gerçekleştireceksin. O yüzden bu konularda astrolojiye de bu kadar şey olmayın. Bu şekilde davranmayın yani. Kendinizi bu kadar bağımlı bir noktada tutmamanızı tavsiye ediyorum. Bu benim önerim. Böyle olmasını arzu ederim. Yorulduysan yorulmuşsundur, pilin bitmiştir, haydi o zaman deyip cesur olup yoluna çıkacaksın. Ben de 43 yaşındayım Aygül'üm. Bizim jenerasyon gençken daha yaşlıydı. Gittikçe gençleşiyoruz diyor. Hakikaten öyle. Ortaokul arkadaşım beni gördü. Ortaokuldan daha gençsin dedi. Geçen gün hatta story attım bunu. Ben 47 yaşındayım Aygül'üm. Sanırım hepinizden büyüğüm. Günaydınlar bu arada Antalya'dan Serap.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Arkadaşlarının kimlerle konuştuğu senin için önemli bir kriter midir? Sevmediğin biriyle bir arkadaşın konuşursa ona nasıl davranırsın? Nasıl tepki verirsin mesela?

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında 14 yaşındaki sanık E.Ç. hakim karşısına çıktı. Savcı sanık hakkında 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, Amerika ordusuna ait bir helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığını açıkladı. İngiltere, Kanada, Fransa ve Norveç, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet olayları nedeniyle İsrailli yerleşimcilere ve bazı kişiyle kuruluşlara yaptırım uygulanacağını duyurdu. İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor. Şehirde hafta ortasına kadar güneşli ve ılıman hava etkili olacak. Hafta sonu ise gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.
2: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir parçalı ve az bulutlu 34, Adana parçalı ve az bulutlu 31, Samsun parçalı bulutlu 26, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 35 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
3: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emrefel Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
0: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla...

0: Hobilerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
4: Tek aşkı kalbimin.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu. Babadan oğla.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

Efendim radyo D'desiniz, Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Mesajlar gelmiyor, yağıyor. Aygül Aydın, karışmam hiç herkes kiminle arkadaşlık kuracağına, kendi karar vermeli. Ama ben bir araya çok gelmemeye çalışırım, Burcu yazmış. Bende de olaydı vay. Kaşları senden, rastı benden. Aygül, öyle bir duruma geldim ki kim kimle konuşuyor, ne yaşıyor umurumda değil. Yeter ki bana zararları dokunmasın. Kimseyi istemiyorum demiş. Valla ben de öyleyim ya. Hiç umurumda değil. Böyle görüyorum bazen. O onu demiş. Bir de şeyi hiç yadırgamam. Aa, onun hakkında ne konuşuyor? Mesela diyelim ki onun hakkında konuşmuş gitmiş. Resim falan çektirmiş. Onunla bir araya gelmiş. Ben de bunu görmüşüm mesela. Hiç yadırgamıyorum. Hiç. Çünkü gerçekten böyle bir dönemdeyiz ya. Yani insanlar böyle bir dönemde, yapacak bir şey yok. Ama bunu mesela artık diyorum ki ya tamam, bu öyle biri. Buna göre ayağını denk al kızım diyorum. Kendi kendimi ona göre fokusluyorum. O kadar da uyanık olayım ya. Siz de benim uyanıklığımla dalga geçiyorsunuz ama ben de kendi çapımda birileriyim. Biz de kendi çapımızda uyanız.

Er can teacher'ım neredesin ya? Şimdi selam, dünya ciddiye alınacak değil. Bu bağlamda kişiler ne demiş ne dememiş. Çok da tın diyor. Teacher'ım ben sabah sana seslendim yayında. Bulun dedim, göreve davet ediyorum dedim. Bu ucuz sirkelerle fermente edilmiş sirkelerin arasındaki bize asidik asit miydi neydi, hangi asiti koyuyorlar, ucuza 300 liraya 200 liraya sanıyorlar ki 100 liraya ananas sirkesi bilmem ne, baba sirkeler ana sirkeler, çok acil göreve.

Diyor ki Aygün, şimdi yayına biri geldi. Cumartesi günü LGS var. Benim oğlan da girecek. Tabii ben böyle beni uygunsuz bir şekilde Instagram yayınımda gördü. Oje sürüyordu. Kadın şeye yazmış. Hiç LGS annesine benzemiyor. Hiç LGS annesine benzemiyor. Ne demek benzemiyor? Ben oğlumun göbeğine gül yağı sürmüş, LGS'yi kazanması için elimden her geleni yapmış bir anayım.

0: Şimdi dur bakayım, bir Ercan Teacher'ıma bağlanayım. Teacher'ım günaydın.
1: Günaydın, günaydın, günaydın, merhaba.
0: Günaydın kimya vallahi profesörümüz.
1: Estağfurullah.
0: Mütevazi yani, olmayalım. Birçok şeyi sizden öğreniyoruz teacher'ım.
1: Yoğunluğun sizin güzellikleriniz, bizler de sizlerden öğreniyoruz. Pozitifi, daha yeni bilgileri vesaire.
0: Sağ olun teacher'ım. Şimdi önemli
1: yani
0: bir şey.
1: Yani geçen bağlantınız da iyi, bir kimyasal bir bağ vuruyorsunuz seyircilerle. Bu da insanların potansiyelini artırıyor. Böyle kim potansiyel enerjiden kinetik enerjiye geçiyoruz.
0: Evet teacher'ım, aynen öyle. Burada kinetiyiz şu an. Çok önemli bir soru geliyor. Şimdi dün akşam ben bir fermente gül, hakiki gül sirkesi içtim. Sabah işe geç kaldım. Böyle bir sakinlik, böyle bir dinginlik. Sabah bunu tartışıyorduk ama tabii ki fermente sirkeyle bu laboratuvarlarda üretilen asidik asit koyulan sirkeler olarak ikiye ayrılıyormuş. Yani evde yapılan sirkeler, uzun süre bekletilen. Bir de o böyle laboratuvarda hazırlanıp içine koyulan şeyler varmış, o asidik asitler varmış.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Doğru, onlar da şöyle biz diyelim ki doğal olarak aldığımız işte elma sirkesidir, işte gül sirkesidir, evet. Ağır sirkesi mesela kalbe iyi geliyor. Onların zaten mayalanması 2-3 ay süreç sürüyor.
0: Ve
1: orada da
0: yani
1: zaten oluşursa deniz şey sirke anası oluşuyor. Zaten ben de mesela bazen kendim de yapıyorum.
0: Bize bir tane sirke tarifi versenize hocam. Bir sirke tarifi verin
1: ya mesela. Diyelim ki örnek, diyelim şeyi alalım. Elma alalım ya da alıç alalım. Hangisini istiyoruz?
0: Elmayı alalım. Elma basit olsun.
1: Elmayı aldık mesela. Biraz da şey olanlar da olabilir. Yani hafif olgunlaşmış da olabilir.
0: Tamam.
1: Hafif bile bazen kullanmadığımız oluyor. Mesela atmayalım mesela. Aldık evde bozulmaya başladı. O çürük kısmını atacağız.
0: Tamam.
1: Diğerlerini aldık. Bir cam kavanoza koyduk onları.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sonra içine bir litre ya da işte onun miktarına göre kendi göz kararıyla içme suyu koyarsınız. 2-3 kaşık şeker, bal koyarız. İşte cam kavanoz.
0: Tamam.
1: Üzerine hafiften kapatırsın. Hatta yani biraz da evde doğal sirke varsa biraz daha mayalanması açısından.
0: İçine ondan da dökelim.
1: İçine biraz daha dökersiniz. Ondan sonra tabii o elmalar küçük doğrayın.
0: Minik
1: sonra
0: minik
1: üstünü yani tülbentle kapatıp kapalı bir yerde 2-3 kadar bekleyin. Zaten onun
0: balkona mı
1: bazen
0: koyalım? Böyle
1: sirkenin,
0: nereye koyayım ben onu? Dolabın içine mi koyayım?
1: Beklemede. Yok, kapalı bir yere koyun. Tülbentle kapattıktan sonra.
0: Sıcaklık nasıl olsun?
1: Güneş olmayan.
0: Güneş olmayan bir yere koyacağız.
1: Güneş bir yere, üstünü kapatın.
0: Tamam.
1: Bu şekilde bekledikten sonra arada bir karıştırın. Size sirke tadı oluşturan sonra afiyetçe için.
0: Sirke bir mucizeymiş hocam. İnsanın
1: Tabii tabii, mesela ayette de var. Peygamber Efendimiz'e sünnettir yani, onu içmek lazım. Hatta bazen işte diyelim et yemeği mi yiyorsun? Aha. Yanında yani sirke bazen içemiyor ya insan.
0: Aha.
1: Hatta ballı olursa biraz karıştırsın balla beraber. Onu içmekte fayda var gün bazında.
0: Aha.
1: Hatta şöyle yapın. Diyelim ki su içiyorsunuz. 2 tane su alın. İçine birine sirke koyun. Az bir şey, doğal sirke olsun.
0: Evet.
1: Kenarda birine de alkali dediğimiz işte şey katın. Sodyum karbonat.
0: Ha.
1: O da ayrı olsun. Birbirine katmayın.
0: Tamam.
1: Çünkü asit baz tepkimeye girdiği zaman tuz oluşturur. Ayrı ayrı arada onları da içmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani su önemli. Su da kilogram çarpı 0.04 ile. Yani kaç kiloysanız onu 0.04'e çarpacaksınız. Çıkan sonuç sizin gün içmeniz gereken su miktarı.
0: 0.4 müydü hocam?
1: 0.04.
0: 0.04.
1: Bir de sabahları kalktığımız zaman Aygün Hanım, mesela sabah işte akşam nefes alıyorsun ya, işte o mikroplar bir şekerde ne yapıyor? Boğazda birikme meydana geliyor. Onu da sabahları gargara yapıp tükürmek lazım. Ondan sonra sıcak su
0: sirkeyle
1: ya da işte ılık suyla.
0: Tamam hocam.
1: Ya sirke de olabilir, tuzlu su da olabilir.
0: Anti-aging, longevity sırlarını veriyor teacher. Hepimiz
1: evet,
0: longevity olacağız. Teşekkürler teacher.
1: Yani doğal beslenmekte fayda var. Şekerden uzak duracağız. Tabiatın bize verdiği, Allah'ın verdiği nimetler. Mesela şeker ise bal ye mesela.
0: Evet.
1: Pekmez ye, tahin ye, karıştır ye.
0: Yani evet, glikoz
1: gruplar özellikle onlardan uzak durmak lazım.
0: Evet hocam, aynen, hiç içerik dokunmuyor
1: bunlar. Ama mesela
0: bunlar,
1: siz mesela kullanıyorsunuz, cildiniz mesela parlak, az önce de baktım maşallah, Allah nazardan saklasın.
0: Yani kimya mı iyi
1: yani
0: gidiyor değil mi?
1: Doğal
0: teacher
1: şey yapıyorsunuz, iyi. Zaten kimya iyi olmasa kimya teacher Ercan teacher'i keşfetmezdiniz.
0: Tinçer, evet aynen, öpüyoruz seni, kendine iyi bak, iyi ki varsın.
1: Sağ ol, sağ ol, saygılar.

Ay gülüm. Ben YKS'ye gireceğim. Göbek deliğime gül yağı süreyim mi? Hani Keremişko'da işe yararsa ben de süreyim bari diyor. Hayatım ben bu çocuğa gülü yedirsem bu saatten sonra zor.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Trafikte sabır ve dikkat en önemli güvenlik unsurlarıdır. Kurallara uymak yalnızca cezadan kaçınmak için değil, hayatı korumak için gereklidir. Her sürücü, yaya ve yolcu trafik güvenliğinin bir parçasıdır. Güvenli trafik herkesin ortak sorumluluğudur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D.
4: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
11: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
12: Finansal özgürlük budur işte.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Reklam.
14: Kamu spotu.
15: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
16: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
17: Sıradaki şarkı serviste dalı

0: günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor efendim. Tabii ki şeyi çok merak ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Aygül, peki biz bu kadar icil bir gökyüzü olayında neden bu kadar zor şeyler yaşadık? Aslında hayatınızda yaşadığınız zor şeylerin daha sonrasında görüyorsunuz ki hep iyiliklere ve güzelliklere döndüğünü siz de farkındasınız. Ama işte o an o zorluğu yaşarken onun böyle olduğunu da çok farkında olamıyorsunuz haklı olarak. Ama ne olursa olsun, ne yaşamış olursanız olun, aslında hayatınızın doğru bir şekilde, doğru bir akışta yoluna girmesi için bu zorlukları yaşadığınızı lütfen ama lütfen unutmayın. Her işte bir hayır vardır ifadesini çok seviyorum ya. Ya o kadar seviyorum ki gerçekten her işte her zaman bir hayır vardır. Tüm kalbinizle buna olan inancınızı lütfen kaybetmeyin.

Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da The Smart Spor ekibiyle Dünya Kupası heyecanı sadece Radyo D'de olacak. 11 Haziran 19 Temmuz arası kupa heyecanına birlikte ortak oluyoruz değil mi arkadaşlar? Vallahi ben çok heyecanlı olacağını düşünüyorum ama Radyo D'de bir başka heyecanlı olacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Mesajlarınız geliyor. Aygül Hanım, günaydınlar efendim. Sizi dinlemek o kadar güzel ki tüm enerjim yukarılara çıkıyor demiş. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Ne güzel. Her yazdığımı okuyorsunuz. Hiçbir zaman beni geri çevirmediniz. Minnettarım demiş. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Çok çok mutlu oluyorum bunları duyunca. Seve seve Radyo D ailesi olarak zaten sizler bizim için çok özelsiniz. Elimizden geldikçe de hedefimiz ve amacımız sizlere en kaliteli yayını yapmak. En güzel şekilde sizlerle aslında gerçek kalben dostluk ve bağ kurabilmek. Yoksa herkes radyo yayını yapıyor değil mi? Radyo D'nin farkı ne? Sizlerle gerçekten dost olabilmeye çalışıyoruz. O yüzden bizlerin aramızda sırları var.

0: Haberlerin sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 9 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.86'lık düşüşle 13.742 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.11, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.369, çeyrek altın 10.801 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Birikli bizim çocukların coşkusuna. Kupa hep.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

Radyoda yayın teknolojilerine de daima biliyorsunuz ki her zaman önde. DAB Plus ve Radyoda mükemmel uyum içinde ve fark yaratan yayıncılıkla sizlerle buluşuyor. DAB Plus yayınlarımız şimdi Ankara'da da bulunuyor. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standartı olan DAB Plus ile frekans arama derdi yok. Cızırtı ve parazit olmaksızın Radyoda'yı dinleyebilirsiniz. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu gidin seçin. Radyoda'yı İstanbul'da ve Ankara'da 4. kanaldan yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl dinleyin.

Hayatta en zor kabullendiğimiz şeylerden biri istemediğimiz bir şeyin olmamasıdır. Çünkü insan kalp olarak ister, emek verir, bekler, hayal kurar, plan yapar. Sonra bir gün her şeyin tam da istediği gibi olacağını düşünürken kapılar kapanır. Telefon çalmaz, beklenen haber gelmez, istenen ilişki başlamaz, kurulan plan gerçekleşmez ve insan ilk anda bunu kayıp zanneder. Oysa hayatın en büyük sırlarından biri şudur. Bugün keşke olsaydı dediğin birçok şeyin yıllar sonra iyi ki olmamış denmesi. Çünkü biz yalnızca görmek istediğimiz parçayı görüyoruz. Hayat ise bütün resmi görüyor. Bazen bir iş olmaz, çünkü seni daha büyük bir fırsata hazırlıyordur. Bazen bir ilişki olmaz, çünkü sen o kişiyi değil, o kişide gördüğün hayali sevmişsindir. Bazen bir yolculuk iptal olur, çünkü başka bir yol seni bekliyordur. Bazen kaybettiğini düşündüğün şey aslında seni senden alacak olan şeydir. İnsan çoğu zaman hayır cevabını ceza sanır. Oysa bazı hayırlar korumadır. Bir çocuk nasıl ateşe uzanırken elinin tutulmasını anlamazsa, biz de bazı engellerin neden önümüze çıktığını o an anlamıyoruz. Hayatın en büyük öğretmenlerinden biri her zaman söylerim zamandır arkadaşlar. Zaman geçer, canını yakan şey küçülür. O ağladığın geceler hatıraya dönüşür. Onsuz yapamam dediğin insan hayatından çıkar gider. Asla atlatamam dediğin dönem biter. Ve dönüp baktığında fark edersin ki seni büyüten şey istediklerin değil, gerçekleşmeyenler olmuştur. Çünkü insan konfor alanında değil, belirsizlikte gelişir. Kaybettiğinde sabrı öğrenebilir. Beklediğinde teslimiyeti öğrenir. Düştüğünde gücünü keşfeder. Ve bazen kapılar kapandığında kendi kapısını açacak cesareti bulur. Bu yüzden de bazen durup sadece şunu söylemek gerekiyor. Ben elimden geleni yaptım. Gerisini hayatın bilgeliğine bırakıyorum. Allah'a güveniyorum. O benim için en hayırlı olanı verecek. Çünkü her gerçekleşmeyen şey bir kayıp değildir. Bunu anlamak seni büyütür, yükseltir. Çünkü hayatın en güzel sürprizleri genellikle vazgeçmek üzere olduğun anda geliyor. Bir gün dönüp bugünlere baktığınızda belki de gülümseyerek şunları söyleyeceksiniz. Ben bunu kayıp sanmıştım. Meğer hayat beni koruyormuş. Ne diyoruz o zaman? Olanda hayır vardır, olmayanda da, ama en büyük hayır her şeye rağmen yoluna devam edebilecek gücü kalbinde bulabilmektir. Efendim, insanlar kötü. Siz iyi olan tarafta olun, olur mu? Sizleri seviyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında 14 yaşındaki sanık E.Ç. hakim karşısına çıktı. Savcı sanık hakkında 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, Amerika ordusuna ait bir helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığını açıkladı. İngiltere, Kanada, Fransa ve Norveç, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet olayları nedeniyle İsrailli yerleşimcilere ve bazı kişiyle kuruluşlara yaptırım uygulanacağını duyurdu. İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor. Şehirde hafta ortasına kadar güneşli ve ılıman hava etkili olacak. Hafta sonu ise gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.
1: Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Emre Fel, bir gün.

Günaydın, iyi sabahlar. 10 Haziran çarşamba gününde hafta ortasında öğleden önce yine Radyo D'de buluştuk. Harika parçalarla gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım ve popüler müziğin etkili isimleri burada Radyo D'de bizimle buluşmaya devam ediyor. Emre Fel'le Bir Güldün'le bu saatin açılışını yaptık. Son dönemin favori hitlerinden biri, sizden yine çok fazla ilgi görüyor ve yükselişte, Top 20'de de yine İlk 5 içerisinde yer almaya devam ediyor. Bu kez geçtiğimiz yıl Radyo D ve DreamTürk sponsorluğunda harika konserlere imza atan Semih Cenk konuğumuz. Üzülmedim ki şimdi Radyo

0: Özel günler, eğlenceli günler takvimimize az önce göz attım baktım. Bugün 10 Haziran biliyorsunuz ve buzlu çay günü olarak kutlanıyormuş 10 Haziran. Tam da günü yaz aylarına denk gelmesi güzel. Buzlu çay içmek için ideal. Bugün belki içerek kutlayabilirsiniz. Tabii bu saatler içerisinde çay ve kahve de olur. Ayılmak için, hala ayılamayanlar için ideal olanı bence kahve, belki de çay. Günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Gün ortasına doğru ilerliyoruz. Burası Radyo D. Ben Aykut Balcı. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.
1: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

0: bizimle buluştu. Az sonra Murat Boz ve Melek Mosso burada olacak. Kolay değil ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Murat Boz ve Melek Mosso. Kolay değil.

0: neler şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Lezzet arıyorsan
3: Festi.
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Dünya Kupası gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyoruz. Hepiniz de öyle yapıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. 24 yıl sonra yine o hissi yaşayacağız. Biz de varız dediğimiz Türkiye sahada olacak sonuçta ve şimdi herkes kadroları konuşuyor. Kim formda, kim eksik ve bizler de takip etmeye devam ediyoruz. Ben de bakıyorum ve dedim ki acaba bunu toplu bir şekilde okumak daha iyi olabilir mi? Böyle bir rehber olsa nasıl olur diye. Ve tam da o sırada karşıma Milliyet Dünya Kupası için özel bir rehber hazırladığı haberi önüme düştü. İçinde tabii ki bizim hikayemiz de var. 2002'den bugüne bu jenerasyon ne yapar? Bir yandan da dünya tarafı kim favori, kim sürpriz, hangi oyuncular sürprizler yapacak, patlayacak? Bir de sadece bilgi değil, bildiğin bu işin içinde bir takım insanlar bunu yorumlamışlar, profesyoneller. Ve bu turnuva nasıl olacak diye merak ediyorsanız başlamadan önce kesin bakmanız gerekiyor. Ben de bakacağım. Yarın Milliyet'te bir rehber veriyorlar Dünya Kupası için. Mutlaka bu rehberi alın, hediye ediyor Milliyet. Bir kenara koyun ve turnuva boyunca takip edin derim. Kaçırmayın. Milliyet yarın Dünya Kupası rehberi sizlerle olacak.

Dirici, Radyo D'de dinledik. Müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 6 dakikalık D-Mix'le devam ediyoruz. D-Mix.

0: Rock ve Sezen Aksu'yla geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.814 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.13, euro 53.36'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.290, çeyrek altın 10.667 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Sezen Aksu, Aşk Dansı.

0: ekspertiz.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho! Müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone. Pilot
3: garaj, şoför, kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Hyundai'niz

Radyo'da dinledik müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti. Konuğumuz oldu bu kez. Berkay'la devam ediyoruz. Aslanlar doğuyor şimdi Radyo D'de. Madem biz

Motosurf Dünya Şampiyonası ikinci kez Türkiye'de. 25 farklı ülkeden sporcunun katıldığı şampiyona 12, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Ege'nin incisi Çeşme'de Şifne Koyun'da gerçekleşiyor. Radyo D canlı yayın aracımız da orada olacak ve konuklarımızla birlikte oradaki atmosferi sizlere yansıtmaya çalışacağız. Motosurf Dünya Şampiyonası için sizleri de Çeşme'ye bekliyoruz. 12, 13, 14 Haziran'da Çeşme'de Şifne Koyun'da bu harika organizasyonu sakın kaçırmayın.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: 2026 yılının ilk 22 haftalık döneminde Türkiye'de sinema salonlarında toplam 12.7 milyon seyirci film izledi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 12.1 milyon seviyesindeydi. Böylece yılın yaklaşık ilk 5 aylık döneminde toplam seyirci sayısında %5'lik artış kaydedildi. Toplam seyirci sayısındaki bu artışta özellikle yabancı filmlerin performansı belirleyici oldu. Cevriye müzikali, Beyoğlu'nun arka sokaklarında geçen çarpıcı hikaye, aşkı, tutkuyu, hayatta kalma mücadelesini ve kadınların sesini sahneye taşıyan güçlü bir anlatı sunuyor. Kadının varlık savaşını anlatan müzikal, kadının varoluşunu yok sayanlara karşı yükselen seslere ve görmezden gelinen hayatlara dokunmaya geliyor. Deniz Seki ve Melek Mosso'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı Cevriye müzikali, 10 Haziran'da Sancaktepe sahnede saat 20'de izleyicilerini bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo T. Radyo T'de birazdan Aleyna Tilki, Oyuncak.

0: reklam.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona'da.

Uzun bir süredir Top 20'nin zirvesinde yer almaya devam ediyor. Oyuncak gibiyle Aleyna Tilki Radyo D'de bizimle buluştu. Yeni saatin açılışını yaptık. Ufak bir hatırlatma. Henüz bizi sosyal medya üzerinden takip etmediyseniz hemen takip alın lütfen. Bu hafta boyunca kazandırdık. Yine kazandırmaya devam edeceğiz. Sürprizler ve çok daha fazlası sosyal medya hesaplarımızda sizi bekliyor. RadyoD.com'dan ulaşabilir ya da RadyoD104 olarak aratabilir, bulabilir, takip edebilirsiniz. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru ilerlerken şimdi Göksel konuğumuz oluyor. Alev Alev Radyo D'de. Yani.

Dünya bir yandan sosyal medyadan uzaklaşmaya, artık ekranları biraz kapatmaya uğraşırken bir yandan da tabii ki sosyal medya hesapları sürekli güncellemeler yapıyor. Onlardan biri de Instagram. Yeni profil ızgarasını düzenleme özelliğini kullanıma sundu. Artık gönderilerin yerlerini değiştirebilecekmişiz ana ekranda ve yeni özellik sayesinde kronolojik olarak sıralamak zorunda kalmayacağız gönderileri ve kendimiz orada istediğimiz gibi beğendiklerimize göre ana sayfayı düzenleyebileceğiz. İşinize yarar diye düşünüyorum. Farklı bir özellik geldi Instagram'a. Peki, sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Radyo D104 takip edebilir ve bizim hakkımızdaki son gelişmeler hakkında haberdar olabilirsiniz. Mutlaka takibi alın. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman

gülüşün acımla dans ederken ölüyorum haberim.

0: Yükselttik. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Elif Buse Doğan'la geri döneceğiz. Yangın yeri için sakın bir yere ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalar karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıdır. Bu geçitler yayaların güvenli geçişi için tasarlanmıştır. Yaya geçitleri dışında yapılan geçişler kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
5: Radyo'da sahne. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

D'de dinledik müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti konuğumuz oldu. Hafta ortası çarşamba zor bir gün yaşayanlar var eminim. Özellikle hala İstanbul trafiğinde belki de işe ulaşmaya çalışanlar var. Herkese biraz daha sabır diliyoruz ama yalancı hafta sonudur. Çarşamba günleri hafta sonuna bir adım daha yaklaştık ve o zaman bugünü zor bir şekilde yaşayanlar için sıradaki parçayı çalıyorum. Sıradaki parça bugünü zor bir şekilde yaşayanlar için gelsin. Sıradaki parça Radyo D'den.

biz de heyecanla merakla Türk milli takımımızın başarısını, nasıl bir performans sergileyeceğini bekliyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk hafta içi her gün, her sabah 7'de ve akşam saat 19'da D-Smart Spor ekibiyle Dünya Kupası heyecanı Radyo D'de olacak. 11 Haziran 19 Temmuz arası bizi dikkatli takip edin, kupa heyecanına birlikte ortak olalım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle. Senin.

0: Gelemiyorum yanına ve Zinet Salih Radyo D'de dinledik. Az sonra yine harika bir parça burada olacak. Eller Üzer ve Serkan Nişancı ile geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.755 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.13, euro 53.33'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.182, çeyrek altın 10.484 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor.
9: Değerlendirmek de lazım.
8: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
9: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Konuk ettiğimiz isimlerden biri Serkan Nişancı. Radyo T'de dinledik, eller üzerle bize eşlik etti, konuğumuz oldu. 2026 yazında Dünya Kupası'na yıllar önce yaptığı parçayla yeniden gündem oldu. Hatta yeniden bir parça yapsa mı yapmasa mı diye tartışmalar da yaşadık. O bizim milli maaşımızın en güzel maaş olduğunu söyleyerek tartışmalara son noktayı koydu. Tabii Dünya Kupası için yaptığı parçayı da keyifle dinlemeye devam ediyoruz. İşte sözünü ettiğimiz isim Tarkan ve son parçası Anılarla Yaşamak şimdi

Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Şimdi bir kez daha kazanma zamanı. The Game for Big Kids ve Radyo D işbirliğiyle gerçekleşecek. Özel bir geceye göndereceğim sizi. Futbol tarihinin ve Dünya Kupası'nın ikonik dünyasına meydan okumaya hazır olun. Dünya Kupası tarihi ve futbol efsaneleri hakkında ne kadar bilgilisiniz diye sorsam size. Fatih Uslu ve Berke Kosova'nın enerjik sunumuyla gerçekleşecek World Cup Quiz Night 13 Haziran Cumartesi günü saat 21'de Point Otel'de gerçekleşiyor ve elimde de şu anda bir çifte vereceğim davetiye var. Hemen bana WhatsApp hattımız üzerinden ulaşın. 0549-204-0104 0549-204-0104 WhatsApp hattımızın numarası. İlk ulaşan kazanacak. Herkese bol şans.

Dinleyicilerimize dinledik ve İkilem ve Tuğba Yurt Radyo'da da konuklarımız oldular. Parça playlistimize adım attığından bu yana yine sizden çok fazla ilgi görenlerden biri. Az sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Ben Aykut Balcı. Yarın Perşembe gününde saat 10'da öğleden önce yine Radyo D'de buluşacağız. Ben giderken Emre Fel şimdi konuğumuz oluyor. Yardım et Allah'ım şimdi Radyo D'de.

0: reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

Herkese bir kez daha keyifli günler. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo Deniz 4. Hafta ortasında çarşamba günündeyiz. Yaz mevsimi artık yurt genelinde yer yer yağışları görsek de kendini hissettirmeye başladı. Yani hava sıcaklığı mevsim normallerinde diyebilirim ama bizim için hiç fark etmiyor. Çünkü 4 mevsim tüm rengi bir arada burada Radyo Deniz'de yaşamaya devam ediyoruz. Ben Çağlar Demirel.

beraber Radyo T ayrıcalığıyla kazandırmaya devam ediyoruz. Mesela bugün şanslı günün 3 ismi sevdiğiyle birlikte eğer İzmir'deyse Gondol Park'ta özel olarak bir Gondol Park Müzik Festivali var ve ona davetiyeler kazandıracağım. Dikkatli dinleyin.

Dedim ya radyo dinleyenler bir hayli şanslı diye. İzmir'in yazına damga vuracak bir festival var. 12 Haziran'da başlıyor, 13 ve 14 Haziran'da devam ediyor. Müziğin ve eğlencenin, yaşamın kalbini de bir araya getiriyor. Muhteşem konserler, enerjisi yüksek sahneler, dans, kahve ve gurme lezzetler, yoga ve fitness aktiviteleri, sanat atölyeleri ve tasarım standları. Yani dolu dolu bir 3 gün ve biz de bu 3 güne özel yine gerçekleşecek konserler için davetiyeler kazandırmaya devam ediyoruz. 13 Haziran'da Gripin Afrodi Guffers sahne alacak ve 13 Haziran'da gerçekleşecek Karşıyaka Gondol Park İzmir'deki müzik festivali için kulağınızı dört açıp davetiye kazanmak için beni dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli. Kırılan...

0: Yaz mevsiminin gelmesiyle aktiviteler başladı, konserler gerçekleşiyor. Ve Radyo D'de yine sürpriz hediyelerle sizi aktiviteler, konserlerle buluşturmaya devam ediyor. Ve sürpriz hediye çekleriyle de kazandırıyoruz. Şimdi Karşıyaka Gondol Park Festivali gerçekleşiyor 12-13 ve 14 Haziran'da. Müzik ve eğlence, aynı zamanda sanat atölyeleri, yoga fitness aktiviteleri, gurme lezzetler. Yani say say bitmiyor her şey. Karşıyaka Gondol Park Müzik Festivali'nde sizler için bir araya geliyor 12-13-14 Haziran. 12 Haziran'da Sena Şener, Fondip, Serkan Aras var. 13 Haziran'da Gripin, Afra ve İzmir'de bilinen bir rock grubu The Guffers. 14 Haziran'da da Yüksek Sadakat, Mavi Gri, Beyefendi. 13 Haziran için şanslı İzmir'den 3 çift veya İzmir'e yolu düşen 3 çift harikulade konser davetiyesi bileti kazanacak. Kulağınızın Radyo D'de olması yeterli. Radyo D.
1: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri, son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock, her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Ceylan Ertem, Bir Gülü Seyir.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Radyo D'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Geçmişten günümüze sevdiğiniz Yıldızlar Radyo D ayrıcalığıyla sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ve yine geçtiğimiz aylarda Stüdyo D'de ağırladık kendisine, özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Geçmişten günümüze şarkılar güzelsi isimli şarkısıyla Yaşar. Bu arada İstanbul Ortaköy'den Saadet Koç şu an bizi dinliyor. Bu şarkı da aynı zamanda kendisine gelmiş olsun. Müziğin ve eğlencenin frekansında Radyo D'de sevdiğiniz yıldızlar sizlerle buluşmaya devam ederken kulağınız burada olsun, dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.670 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.13, euro 53.33'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.179, çeyrek altın 10.479 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Mabel Matiz dağılıyorum olay.

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

güçlü. Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

Radyo devresiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Tam da yazı aratmayan bir şarkı diyebilirim. Ezel. Bunu gördüğümde işte yaz mevsimini iliklerine kadar hissetmiyor değil insan. Dayanamam. Murda'yla.

rap sahnesinin uluslararası başarılara imza atan iki güçlü ismi. Ezhel ve yanında Murda, duyguların ön planda olduğu etkileyici bir parça. Aşkın, özlemin ve vazgeçememenin hikayesi. Ve tam da böyle modern beatlerle geride bıraktığımız yılın Ocak ayında bizlerle buluştu. Ama baktığınızda şarkıda tam bir yaz motifi var desenize. Ezhel'i Murda ile beraber Dayanamam'la geride bıraktık. Dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: 2017'nin sonunda gösterime girerek toplamda yaklaşık 5.3 milyon seyirciye ulaşan ve hala tüm zamanların en çok izlenen filmleri listesinin ilk 10'unda yer alan Aile Arasında'nın devam filmi, İki Aile Arasında'nın vizyon tarihi belli oldu. Film 4 Aralık 2026'dan itibaren Beyaz Perde'de seyircisiyle buluşacak. Hayatlarının sonbaharında tesadüfen yolları kesişen Fonsia ve Weller zamanlarını konken partileriyle geçirirken bir anda tüm hayatlarını masaya yatırırlar. Oyunda kaybetseler bile hayatta kazanmak için hiçbir zaman geç olmadığını fark ederler. Konken Partisi tiyatro oyunu bu kez Melek Baykal ve Mehmet Atay'ın etkileyici yorumuyla seyirciyle buluşuyor. Konken Partisi bu akşam saat 20.30'da Küçükçekmece Cennet Kültür Sanat Merkezi'nde.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünya

Anı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu. Hani.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: ardı ardı etkinliklere Radyo D olarak imza atmaya devam ediyoruz. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül'de Afyon Karahisar'da ve aynı zamanda bu etkinlikle beraber Afyon Motofest konserleri de gerçekleşiyor. 2 Eylül Çarşamba günü Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Emliza ve Sefo Demet Akalın, 4 Eylül Cuma günü Selin Pentagram, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz sahne alacak. Afyon Motofest 2026'da MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası'nda 2 ve 6 Eylül tarihler arasında. Aynı zamanda biletler de Park Afyon AVM'de ve vidipass.com'da da sizi bekliyor. Bu sene Afyon Motofest resmi radyo sponsoru da Radyo D. Biz de bunu gururla sizlere duyuruyoruz. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra yenilerle geri dönüyoruz, ayrılmayın. Radyo D.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: NG Afyon Motofest resmi radyo spor.

0: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Radyo D.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

İzmir'in yazına damga vuracak bir festival, Karşıyaka Gondol Park Festivali. Hazırsanız kazandırıyorum. Şimdi günün şanslı 3 ismi, yolu İzmir'e düşen veya İzmir'de olan, hızlı davranan 0549-204-0104 radyoda WhatsApp hattına adını soyadını yazan günün şanslı 3 ismi sevdiği bir kişiyle beraber 12 ve 14 Haziran arası bu Gondol Park Müzik Festivali. 13 Haziran'da da birçok isim sahne alıyor ama 13 Haziran'da Gripin, Afra ve The Gaffes sahne alacak. İzmir'in ünlü rock grubu The Gaffes. Şimdi bu konsere 13 Haziran Cumartesi günü Karşıyaka Gondol Park Müzik Festivali'ndeki Gripin, Afra ve The Gaffes konserine gitmek isteyen günün şanslı 3 ismi 0549-204-0104 radyoda WhatsApp hattına adını ve soyadını hızlı bir şekilde bana yollaması yeterli. Bakalım kim olacak, hadi.

76 yılında Joe Dassin'in Fransızca şarkısıydı Toy ve sözleri Fikret Çeneş tarafından yazılarak 77 yılında Neco hayat verdi. Yıllar sonra da Deniz Seki bizlerle buluşturdu. Seni bana katsam. Geride bıraktık. Yeni yapımlar bir karşımıza çıkmaya devam ediyor. Onlardan biri de geride bıraktığımız Mayıs ayının 15'inde karşımıza çıktı. Biraz retro pop dokusu, psikodelik ve arabesk esintilerle harmanlanan Yonca Rodi. Daha önce beraber çalıştığı Murat Güneş de solo kariyer adım attı. Vokal olarak da yer aldı. Şimdi Yonca Rodi'nin o Murat Güneş imzalı yeni projesi İncir Ağacı. Murat Güneş de kendisine eşlik ediyor.

0: AI ile ortaya çıkan ve listelerde yukarı doğru ivme kazanan bir şarkı. Beni al, Ankara Ekos. Geride bıraktık. Dakikalar sonra en iyilerle radyodayız. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Sonbaharda günlerin kısalması ve sıcaklıkların düşmesiyle doğada dikkat çekici bir değişim yaşanır. Fotosentez için yeterli ışık ve su miktarının azalmasıyla yapraklara yeşil rengini veren klorofil miktarı da azalır. Böylece klorofilin yoğunluğu nedeniyle fark edilemeyen ksantofil, karoten ve antosiyanin pigmentleri görünür hale gelir. Yapraklara sırasıyla sarı, turuncu ve kırmızı rengini veren bu pigmentler sayesinde sonbaharın kendine özgü etkileyici renk paleti ortaya çıkar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.683 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.13, euro 53.35'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.182, çeyrek altın 10.483 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Radyo D. Radyo D'de birazdan Emre Fel bir güldü.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Tour'da.

0: Radyo Derin özel konseptlerinden biri. Sıradaki şarkı konsepti. Şimdi mottoları sizler belirliyorsunuz ve biz de sıradaki şarkıyı sizlerle buluşturuyoruz. Hadi gelin birlikte dinleyelim.
1: Sıradaki şarkı trafikte bir kırmızı daha mı diyenlere gelsin.
2: Radyo Derin.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Ülkemizin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da D-Smart Sport ekibiyle Dünya Kupası heyecanı Radyo D'de oluyor. 11 Haziran ve 19 Temmuz arası kupa heyecanına birlikte ortak olalım. Yani siz de bunu kaçırmamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Şimdi Atiye yanlışsınla. Radyo D 104'te.

0: etkinlikler, organizasyonlar bu yaz boyu yine Radyo Dedirin Türk Medya Sponsorluğu eşliğinde gerçekleştiriliyor ve bu etkinliklere de davetiyeler kazandırmaya devam ediyoruz. Kulağınızı dört açıp kazanmak için bizi dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli bu arada. Karşıyaka'da düzenlenen Gondol Park Festivali için de yine davetiyeler sahiplerini de buldu. Kazanamadım diye üzülmeyin, kazandırmaya devam ediyoruz. Sahne programı var Radyo Dede. Konsere gidemeyenler de üzülmesin. Hafta içi her gün saat 22'den gece yarısına birbirinden güzel, tıpkı şu an dinlediğiniz şarkılar gibi birçok şarkı akustik versiyonuyla da sahne programında konser ayağınıza geliyor. Radyo Dede ayrıcalığıyla kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Bu hatırlatmanın ardından zaman Radyo Dede sıradaki şarkıyı gibi değil. Dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı spora yazılıp gitmeyenlere gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Kavşaklarda acil durum araçları yaklaşırken, sürücüler ışık yeşil olsa bile geçiş hakkını bu araçlara bırakmalıdır. Trafik ışıkları geçici olarak ikinci planda kalır. Öncelik her zaman geçiş üstünlüğü olan araçlara aittir. Bu kural hayat kurtarmaya yardımcı olur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Reklam.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Radyo D. Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Karışık Kaset 2 24 Nisan'da karşımıza çıktı ve Sevil Cenk'in bu projesi içerisinde yer alan Üzülmedim Ki isimli şarkıya yeniden hayat verdi. Onu geride bıraktık. Bu kez Teoman şarkılarına popüler müzikte birçok isim bir bir hayat verdi. O isimlerden Buray ve Kupa Kızı Sinek Valesi. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Nerede kendisiyle özel bir söyleşi gerçekleşirdik. Kaçıranlar varsa radyoday.com ve radyoday104 Spotify profil hesabından Stüdyo D başlığı altında Ömür Gedik'le olan söyleşimizi dinleyebilme imkanı yakalayabilir. Ömür Gedik'im, hiç akıllarına su yokla geride bıraktık. Bu arada geride bıraktık derken, geride bıraktığımız Nisan ayının ilk haftasında kendi yapım şirketinden çıkardı Murat Boz, Melek Mosso ile beraber özel bir düet çıktı karşımıza. Sürpriz bir iş birlikteliği. Video klibinde de yine bir ayrılığın hikayesi anlatılıyor. Gün boyu Dream Türk ekranlarında da izleyebilirsiniz. Murat Boz, Melek Boz'la ikilisi. Kolay değil. Radyo D'de.

0: gün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için Tarafsız Bölge'de sizlerleyim.
3: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Pilot.

hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızları sevilen şarkıları, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: 2017'nin sonunda gösterime girerek toplamda yaklaşık 5.3 milyon seyirciye ulaşan ve hala tüm zamanların en çok izlenen filmleri listesinin ilk 10'unda yer alan Aile Arasında'nın devam filmi, İki Aile Arasında'nın vizyon tarihi belli oldu. Film 4 Aralık 2026'dan itibaren beyaz perdede seyircisiyle buluşacak. Hayatlarının sonbaharında tesadüfen yolları kesişen Fonsia ve Weller zamanlarını konken partileriyle geçirirken bir anda tüm hayatlarını masaya yatırırlar. Oyunda kaybetseler bile hayatta kazanmak için hiçbir zaman geç olmadığını fark ederler. Konken Partisi tiyatro oyunu bu kez Melek Baykal ve Mehmet Atay'ın etkileyici yorumuyla seyirciyle buluşuyor. Konken Partisi bu akşam saat 20.30'da Küçükçekmece Cennet Kültür Sanat Merkezi'nde.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

Yaşayan yayıncılık. Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

Biz. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.688 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.13, euro 53.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.135, çeyrek altın 10.402 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo
2: Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
0: Radyo D
2: Top 20.
3: 104'te Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajde

0: reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Erikli, bizim çocukların coşkusuna Kupa H

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Sefaköy Şirin Evler İncirli, Mecidiyeköy İncirli Kuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Topkapı İncirli, Sefaköy Avcılar yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir her iki istikamette yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temdese Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Kazanan'la günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Reklam.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.719 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.13, euro 53.34'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.154, çeyrek altın 10.438 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Hani

Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: yakalım.
1: Az önce nerede okudum ben onu ya? Çarşamba günleri diyor ki tam olarak, dayan kardeşim az kaldı günüdür diyor. Evet. Haftanın tam ortasından. Türkiye'nin delilerine selam, ne haber, nasılsınız yahu, siz hayırdırsınız ya, siz nedir durumlar? Herkese selam olsun, selam olsun. Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Ay gülümüz başlar delirmeye. Bu saate kadar. Şimdi ben de sizinle saat 17'den 20'ye. Böyle özgürce bu alanı bize bıraktılar. Memleketteki insanlarımız rahat rahat delirsinler diye bıraktılar. Zaten kafayı yemiş insanoğlu. Daha 46'ya bağlasınlar diye. Hadi alayım sizleri içeri. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Hemen şöyle Instagram'ımızda açalım. İrfan Boşluk Aslanhan. Bugün büyük gün. İlk teaser'ımızı yayınlayacağım. Instagram'dan takipte kalın. İlk böyle bir kuble değil de bir ilk görüntüyü, klibimizin cuma günü yayınlanıyor efendim. Avrupa Müzik ve Sirius Müzik etiketiyle. Cuma günü mecbur yayında. Evet tam öyle yani, çarşamba günü tam olarak böyle, dayan kardeşim az kaldı, biraz daha dayan, az daha dayan ben. Evet. Öyle bir gün sevgili dinleyen, sizde de öyle mi? İç sesinizde kendinize diyor musunuz dayan, dayan, az kaldı diyor musunuz? Ama İstanbul'da şimdi bugün hava güzel. Hafta sonuna böyle plan yapacak olanlar falan çok kötü düşecekmiş havalar bir anda. Bakayım şöyle bir cuma gecesi Balkanlar üzerinden giriyor hava dalgası. Efendim sıcaklıklar 10 derece birden düşecekmiş. Ona göre planınızı, programınızı yap. Ona göre dayanın efendim. Ona göre dayanın. Hemen şöyle WhatsApp. Antalya selam olsun. Güzel insanlar. Size de efendim selam olsun.
2: İrfancığım hoş canım. Geldin. Valla iyi ki değiliz diyorum. Bu arada bizim bu Talas Kayseri'ye herhalde yaz gelmeyecek. Yağmurdan gözümüz açılmıyor.
1: Oo, Kayseri'de.
2: Güneş varsa gönderir misin?
1: Gün çok güzel İstanbul, güneşli. Ama hafta sonu İstanbul bozulacakmış. Hafta sonu bayağı bir düşüyor havalar. İstanbul'da başka nereler acaba etkilenecek? Ben mesela gideceğim böyle Muğla, Bodrum falan, acaba oralarda kötü mü? Çünkü mekanın üstü açık yani. Yağmur yağarsa yandım ben orada. Vallahi.

0: Bu arada Türkiye genelinde cuma günü okullar tatil edildi biliyorsunuz. LGS hazırlıkları için, okulları hazırlamak için cuma günü tatil. Artık okul diye bir şey kalmadı, kapandı herhalde ya. Değil mi? Giden var mı? Ya bu çocuklara gerçi yine mi tatil? Sürekli tatil oldu ya. Vallahi billahi. Bayram tatili uzun, o tatili uzun. Ama pazar günü bir de maç var değil mi? Eyvah eyvah. Evet sevgili dinleyenler, cuma günü okulların tamamı Türkiye genelinde tatil, hazırlanıyor LGS'ye okullar.
1: Kızları görüp çok beğendin ya.
2: Aga aga ma.
0: Ne yapıyorsun?
2: İyi bayramlar Allah'ın delisi.
0: İyi bayramlar Allah'ın delisi. İyi bayramlar. Ne yapalım biz de? İşte vatandaş eğlensin diye, biraz kudursun diye coşkuyu veriyoruz yani.
2: Ver coşkuyu, kolu onları
0: eğlensin. Ver coşkuyu ya. Ver ya. 0549 204

0: 0104'e programın başından böyle bakıyorum vatandaşın sesi nasıl çıkıyor. Çoğu vatandaşın sesi çıkmıyor zaten. Yani görüyorum. Nerede mesela bizim Sude'miz vardı. Programın kültür bakanı seçmiştim. Nerede Sude? Yok mu? Yok mu ortalıkta? Bakayım şöyle bir ne bu? Yap yap. Canlar hoş geldiniz. Siz hoş de hoş geldiniz. Abicim, selamlar nasılsın? Canım. Teşekkürler. Sen nasılsın? Simgeciğim hoş geldin canım benim. Merhaba.
1: Selam Deli. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk
1: ben,
0: canım.
1: Nasılsın?
0: İyiyim canım, sen?
1: Günün konusunu mecbur yapalım mı bugün?
0: Mecburen mi yapalım acaba? Günün konusu. Vallahi Simgeciğim mecburen bir konu açacağım ama... Acaba mecbur mu? Yok, konuyu... Bakayım editörümüz ne göndermiş? İki konu var. Oo, üşengeçlikten ve başıma iş açtım. Hadi siz seçin bugünkü konuyu o zaman, olur mu?
1: İrfancığım, iyi yayınlar canım, hoş geldin.
0: Selamlar canım, merhabalar.
1: Radyo makinemiz başladı çok şükür. İzmir aşırı sıcak yine.
0: Bak işte,
1: görüyor musun? Vallahi klima serinliğini sevmediğim halde arabanın klimasını açarak gidiyorum mecburen.
0: Eyvah eyvah. İzmir sıcak, hafta sonu oralara da yağmur gelebilir, bak söyleyeyim. Vallahi. Hangisi olsun, üşengeçlikten mi yoksa başıma iş açtım mı? Yayla geliyor, yayla ne yapıyorsun? Bizi de alsa yaylı Ahmet yok mu bugün? Paralı yola girip de para bulamayan Ahmet yok mu?

0: Didim'de hava güzelmiş. Bodrum mükemmel an itibariyle diyorlar.
1: Bu sene de bekar gezelim. Bu sene de bekar gezelim.
0: Geçti o bekar gezmeler.
1: Bu sene de bekar gezelim. Bu sene de bekar gezelim.
0: Gezeceğiz, gezeceğiz. Bu sene seyyar stüdyomu küçültüyorum sevgili dinleyenler. Taşıması da kolay olsun diye daha fazla yere gitmek istiyorum. Vallahi yazın davet edin beni oralara. Zaten dün bir emsal karar vardı Yargıtay'dan yıllık izinlerle ilgili. Hafta tatili yıllık izin süresinden düşülmeyecek. Sevgili dinleyenler, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi yıllık ücretli izin kullanan işçilerimizin İzin dönemine denk gelen hafta tatili günlerinin yıllık izin hesabına dahil edilemeyeceğini hükmetti. Bakın, hükmetti yani. Hani bazen böyle izin kullanıyorsunuz falan, ücretli izin. Onlar yıllık izinden falan düşünüyordu. Ben mesela genelde hiç iki hafta izin kullandığımı hiç hatırlamıyorum. Bir hafta böyle yani ezelinden. Ama Yargıtay yıllık izinle ilgili haftalık tatili yıllık izin süresinden düşülemeyecek dedi. Ya, iş yerlerinde bizi dinleyenler. Bak, bende size güzel haberler, bende.
2: İrfan abi, aynı şekilde burası da çok yanıyor. Ela da sana merhaba demek istiyormuş.
0: Ay Ela'cığım, merhabalar canım.
2: Merhaba.
0: Merhaba canım.
2: Hayırlı.
0: Ela'cığım, öpüyorum sizi. İrfan'cığım, bence üşengeçlik olsun. Bir de İzmir pazartesine göre bugün çok serin. Demek ki yanıyor diyor. Pazartesi günü resmen sıcak değil, cehennem ateşi vardı diyor bu burada. Evet, üşengeçlik benim hayattaki duruşum demiş.
3: Utanlık mıydı?
4: Yok abi.
0: O zaman programın açılış konusu üşengeçlikten oldu. Siz üşengeçlikten neleri yapmıyorsunuz? Yani üşeniyorsunuz yapmaya. Ne? Bana 0549-204-0104'e bununla alakalı sesli mesajlar yollayın efendim. Üşengeçlikten yapmadığınız, yapamadığınız, yılların geçtiği ve hala yapamadığınız ne var? Ya dinleyiciler o kadar dikkatli bir şekilde radyoyu takip ediyorlar ki, bak, bana diyor ki mesela sabah

0: Yayıncınız bir saat taktı yazmış. Yani bir saat taktı derken... hani bir saat geç geldi. Azra, eşiniz Mert'e selam olsun. Bir de diyor ki bir dinleyicimiz, bugün oğlum Turhan Alp'in de doğum günü. Sen bir kutlama gönderirsin, gönder gelsin abisi demiş. Göndermez miyiz? Turhancığım, nice güzel, mis gibi yaşların olsun. Böyle radyoda büyüdüğün yaşların olsun. Buradan ayrılmadığın yaşların olsun. Radyoyla yetişen nesillerimiz çoğalsın efendim. Başka dedikodu var mı mesela? Ne yapıyor? Çağlar da takıyor mu? Bir saat ondan sonra mesela Aykut ne yapıyor? Takmıyor mu hiç bir saati yani? Ne yapıyor? 0549-204-0104. Sizin burada dedikodu yapabilirsiniz efendim. Şimdi ben reklama doğru gidiyorum. Reklamlardan sonra bakayım üşengeçlikten. Ne yapıyorsunuz şimdi? Üşenip siz mesaj bile atmıyorsunuz radyoya. Sadece dinliyor, mesaj atmıyor. Birçok kişi var böyle gizli gizli.
1: Ay falan oldu. 104'te radyo de. 104'te
2: radyo de. Selamlar değerli insan. Seviliyorsun, seviliyorsun.
3: İrfancığım merhaba. Ben kendimi yıllardır çekici zannediyordum. Seni Instagram'dan gördüm, takip etmeye başladım. Çekici sen misin aslında?

eğlence başladı efendim. 20'ye kadar beraberiz. İşten çıkanlarla yolda beraberiz. Okuldan çıkanlarla. Ev hanımları evdeyse böyle püfür püfür beraberiz onlarla. Ondan sonra daha nerede beraberiz? 0549-204-0104'te beraberiz efendim. Ve WhatsApp'ta görüyorum üşengeç dinleyicilerimizi. Bu toplumumuzun başına bir bela, onu konuşuyoruz bugün. Üşengeçlikten efendim bir konumuz. Neler yapıyorsunuz üşengeçlikten? Mesela bir abimiz iş yerinde diyor, tuvalete gidiyorum diyor. Sonra diyor ışığı unutuyorum söndürmeye.

Sonra diyor bir top var diyor. Top atarak diyor ışığı söndürüyorum diyor. Oturduğu yerden topla ışığı söndürüyormuş efendim üşengençlikten. Görüyorsunuz. Sudemiz'den haber var bu arada. Canım benim dertleriyle uğraşıyor. Arabayı falan sattım onunla uğraşıyorum diyor. Geçmişler olsun Sude'cim. Vallahi ben de üşenmesem neler yapacağım da. Ah ah sevgili dinleyenler. Ne kafamda projeler. Zamanında böyle yazdım. O pandemi neydi ne güzel. O pandemide senaryo falan yazdım. Hepsi duruyor kenarda. Yemin ediyorum. Sonra işte çocuk mocuk gündeme gelince birçok şeyi böyle rafa kaldırınca ya çocuk kendiliğinden oldu ona üşenmedik Allah'tan. Yani yoksa onun dışındaki diğer projelere üşeniyorum ya. Bak mesela dünyaca ünlü DJ'miz Mahmut Orhan var biliyorsunuz. Gururumuz Mahmut. Selam olsun Mahmut'a, DJ Mahmut Orhan'a. Ya adam harıl harıl çalışıyor vallahi billahi. Gitti köyünde parti verdi. Kendi memleketinde parti verdi. Mesela görüyorum sahnelere böyle sarma dolma yapıp çıkıyor ya. Vallahi bile. Hani bak üşenmiyor adam sahnelerine tencereyle sarmayla gidiyor. Orada millete yediriyor sarmaları falan. Bak müthiş bir şey yani. Ama üşenmiyor. Çay götürüyor. İşte çaydanlık, çay bardağında sahnede çay içiyor falan. Ben... Aman gideceğim sarma yaptıracağım da sahneye sarma götüreceğim ama bayılıyorum ama Mahmut'u şöyle takdir edelim. Ülkemizin itibarı için reklamı için harıl harıl çalışıyor. Bakın kimseden icazet almayın. Kimse de bir şey demedi bu çocuğa ülkenin reklamını yap falan diye. Vallahi ya. Ben de mesela var mı müziğimiz? Mesela memlekete gideceksin abi. Ver müziği şöyle bir hop. Üşenmeyeceksin. Tesisatı ışığa kadar böyle götüreceksin. Köy meydanına kuracaksın. Vereceğim böyle alttan pıçı pıçı pıçı müziğini. Hop. Sesi açar mısınız biraz radyonun sesini? Millet böyle bir sağa bir sola hafif hafif böyle. Yormadan böyle tamam mı? Hop hoppa. Geliyor. Böyle hayal et mesela düşün köyde teyzeler böyle ufak ufak yavaş yavaş yürüyorlar. Birinin siyatiği var yavaş yürüyor falan böyle. Hop.

0: İşte üşeniyoruz, üşenmesek neler yapacağız. Hoppa. Efendim paralı yolda para bulamayan Ahmet geldi efendim. Senin adın bundan sonra o. Paralı yolda para bulamayan Ahmet. Oyna. Yapma.
1: Sarma, sarma. Oy Mahmut'um oynasın. Sarma, sarma.
0: Mahmut bak şarkı yaptı sana ya. Bak. Sarma, sarma. Koy Mahmut'um oyna. Sarma, sarma. Koy Mahmut'um oyna. Beni yayına al diyor. Kim? Ben yayına alamıyorum efendim. Kim o? Çok güzeldi. Ay müzik ne güzelmiş diyor. Hoppa. Müzik bizden sorulur ona göre. Şarkının adı ne? Palinka. Palinka. Da, da, da, da, da, da. Şimdi geleyim mesajlarınıza. Nereden ne var? Bir bakalım şöyle bir. Evet.
2: İlhan merhaba.
0: Merhaba.
2: Senin sözüne istinaden bugün elim üşenmedim. Sana mesaj attım gizli dinleyicilerindenim.
0: Hasan Özdin efendim ilk defa mesaj atıyor. İlk mesajı. Ya çok üşeniyoruz, her şeye çok üşeniyoruz. Üşenmesek neler yapacağız ya. Vallahi billahi. Baylar. Bak diyor ki abi hafta sonu piknik için neymiş bu? Kanat alacağım. Üşenmesem diyor 4 tavuğu alırım diyor, bölerim. E tabi daha uyguna geliyor yani. O kanat niye ayrı pahalı? Ayrı. Bütün tavuğu alacaksın abi. Üşenmeyeceksin onu, göğsünü ayrı. Ondan sonra gövdesini ayrı. Pilavlığını ayrı böyle. Çıkaracaksın ızgaralığını ayrı böyle. 8 kanat, ondan sonra butlarını çıkaracaksın ondan sonra. Onu mis gibi böyle. Üşenmeyin efendim. Gülcan Yavuz merhabalar.
3: Merhaba İrfan. Ben İzmir'den Gülcan. Bize sinsi dediğin için.
0: Sinsi.
3: Seni sinsi sinsi dinlediğim için. Bugün sana bir sesli mesaj atmak istedim. Bugün bizim miladımız olsun.
0: Olsun be.
3: Seni sinsi sinsi dinlesek de seviyoruz. Her zaman buradayız.
0: Ya canım. O kadar çok var ki böyle gizli gizli dinleyen dinleyicilerimiz. Vallahi billahi. Bak Ahmet hiç sinsilik yapıyor mu? Her şeyle ortada çocuk ya. Vallahi.
1: Arkadaşlar sosyal bir şeyle alakalı size bilgilendirme yapmam lazım. Hı. Kanatlar elinde kalmasın. Ormana girişler yasaklandı. Yasaklandı.
0: Bazı yerlerde biliyorsunuz mangal yasak. Ya bu yasaklardan ötürü galiba bu hafta sonu nereden bir Beylikdüzü sahilde mi bir yerde artık kaldırımda mangal yakıyordu abimiz yani. Vallahi kaldırım maldırım sandalyeleri koymuş kaldırımda ya oradan araba geçiyor toz toprak gelmiyor mu etin üstüne ya?

0: Ve hanımefendilerden beklendik mesajlar. Normalde ne yazmış? 8548 bin çeşit yemek yaparım ama üşengeçlikten sürekli makarnaya düşmek istiyorum diyor bak. İşte o yüzden bu haldeyiz, sürekli makarna yediğimiz için. Vallahi billahi.
1: Gelsen ne olur. Aramıyorum.
2: İrfan selam, dua ediyorum Adana'da yağmur yağsın. Çünkü arabayı yıkamaya vermeye çok üşeniyorum.
0: Evet, buyursunlar hanımefendinin ikinci mesajına bakalım.
2: Bizim de tek üşenmediğiniz şey mangal yakmak. Her yerde yakabiliriz.
0: Her yerde yakabiliriz diyorlar. Her yer derken nereler? Kaldırımı gördük. Ondan sonra çatıda, orada, burada. Yok teknenin içinde bilmem ne. Diyor ki dada, diyor annem uzun zamandır yoktu, evinde diyor, geldi beni bekliyor. Fakat o kadar üşeniyorum ki valiz hazırlamaktan, sırf bu yüzden anneme gitmiyorum diyor bak. Bak üşengeçliğine bak insanların.

0: İrfan valla çay sevdiğimden değil, üşengeçlikten benimkisi. Günde 20-30 bardak çay içiyorum. Başka bir şey de içebilirim ama uğraşacak halim yok diyor. Üşengeçlikten çay içiyorum diyor ya. Bu da anlaşıldı demek ki bu memlekette neden bu kadar çok çay içiliyor? Üşengeçlikten. Ya kendine bir şey yapsın ondan. Yok üşeniyor. Çay basit sana koy yön demleniyor falan. Yaşar Bey merhabalar efendim.
1: İrfan'cığım İzmir Gazi Emir'den Yaşar Atik ben.
0: Evet Yaşar
1: Bey. Her gün söylüyoruz yazıyoruz ama okullar çok geç kapanıyor 26 Haziran. Hı. Artık okullara gitmeye üşeniyoruz. Vallahi inşallah daha da uzatmazlar. Görüşürüz İrfan'cığım iyi bayramlar.
0: Hocam. İyi bayramlar hocam. Avcılardan Emine Hanım ben hep yazıyorum beni kaydet diyor. Emineciğim kayıtlısın ben de bayılıyorum sana İrfan diyor. Ben de sana vallahi Emineciğim.

0: Diyor ki bir gayrimenkul danışmanı olarak ver bakayım şöyle bir ne demiş.
1: İrfan merhaba.
0: Merhaba.
1: Seni hiç sinsi sinsi dinlemiyorum. Gayet alelen dinliyorum. Bir Bodrumlu olarak. Sevgiler İzmir'den bu arada.
0: Eyvallah sevgiler. Bak nasıl dökülüyor gizli gizli mi dinliyorsunuz dediğim. Sinsi olmayanlar kendilerini belli ediyorlar. O sinsiler halen. Bakalım kim ne diyecek bakalım. Bakalım halk ne diyecek bu halk ne diyecek radyoda bu halk bu. Öyle dinliyorlar vallahi. Benim gibi uzun saçlı kadınlar için saçları yıkamak kadar kurutup şekil vermek de zaman alan ve çok ama çok üşendirici bir süreç. Ama yapmak zorundayız be demiş. İrfan o da bir şey mi bizim burada üşengeçlikten ekmek arası cips yiyoruz diyor. Niye üşengeçlikten? Hani patates kızartmaya mı üşeniyorsunuz? Ben onu anlamadım. Size kimse gidin patates tarlasında patates yetiştirin demiyorum. Ya. Niye üşendiğinizi anlamadım burada. Cipsi ekmek arasına koyma. Sade ya onu. Niye ekmek arasına koyup yiyorsun? Bu kadar da değil ya. Vallahi bir eskiden biz küçükken benim kuzenler ekmek arasına kiraz koyup yiyorlardı. Yemin ederim. Abi o kadar lezzetli bir şey ki bak deneyin. Ekmek arası kiraz. Bak deneyin diyeceksiniz ki harbiden güzelmiş.
2: İrfan sinsilik değil. Arabada birisi olduğu zaman deliremiyoruz ya. Yanımızdakinden çok çekiniyoruz. Ama kimse olmadı mı? Ver yansın.
0: Ver yansın. Bazen böyle kahvaltı yapmaya üşenenler, ona yemek yemeye üşenenler, mucit gibi bir şeyler buluyor olabilirler. Onlardan birisi benim kuzenlerimdir. Ben de ne yapıyorsunuz ya, manyak mısınız? Ekmek arası kiraz mı yenir falan diyordum ama çok lezzetliydi ya. Bilmiyorum, o zaman lezzetliydi. Şimdi yesem belki. Hemen şurada bakalım efendim. Nedir üşengeçliğiniz? Ver bakayım şöyle bir. Evet buyursunlar Murat
3: İrfan'ım,
0: Bey.
3: İrfan'ım merhaba İrfan'ım.
0: Merhaba merhaba efendim.
3: Üşengeçlik deyip geçme. Sırf radyo kanalını değiştirmeye üşendiğim için seni keşfettim.
0: Vay vay vay. Bakayım şöyle ne varmış. Bizim iş yerinin mikropları üşengeçlikten ellerini de yıkamıyorlar diyor. Eyvah. Tamam bunları bana yollayın efendim. 0549-204-0104'e sallayın. Üşengeçlikten bu toplum neler yapıyor acaba? Şu sinsi sinsirellalar. Bir içinizde çok sinsi olmadığınızı belli edin bana hadi. 0549-204-0104. Salla mesajı geliyorum.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta.

0: Tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Reklam.
6: Radyo T.
10: Kamu spotu.
11: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
12: İmza Sevinç Aksu.
11: Lösev hayat verir.
6: Radyo T.
13: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor. Wow!
14: Makine, iştenlikle çalışıyor.
15: Samimiyetle
16: hareket eder.
15: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: geçmişte.
1: Al sana akıl. Al bir zaman bir akıl.
2: Bu da benden sana hediye. Radyo makinesi.
1: Burası radyo de. Radyo makinesi, eğlence makinesi olarak çalışıyor. 0549-204-0104'te görüşüyoruz efendim WhatsApp'ta dinleyicilerimizle. Konumuz üşengeçlikten. Bu arada bir dinleyicimiz bu bazı izinlerin yıllık izinden düşülmeyeceğine hükmedilmesinin ardından bir soru sormuş. İrfan, geriye dönük düzeltme yapılacak mı diye. Ya sen bunu bulduğuna şükret yani. Allah'ını seversin. Geriye dönük ne yapılmış bugüne kadar? Geriye dönük düzeltiz. O mesela işte yıllık doğum izinleri falan da değişti biliyorsunuz. Süreleri uzadı. Hani babalara da doğum izni, annelere de var. Keşke olsa ben de geriye dönük onu kullansam yani. Evet. Bir hafta falandı galiba. İki haftaya mı çıktı, bir şey oldu. Hiçbir şey geriye dönük olmuyor maalesef. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız yani. Efendim şimdi bir konu daha var. Üşengeçliğin yanında. Bugün gündem olan Isparta'da. Şimdi yaz ayları geldi biliyorsunuz artık. Ben de mesela Bodrum'a falan gittiğim zaman Bodrum mandalinası çok özeldir. Böyle yol üstünde Aydın'dan Muğla'ya girdiğimiz zaman oralarda hep sağlı sollu mandalina böyle bağları, bahçeleri var. Dökülüyor artık, yolların üstüne dökülüyor. Yani toplanmıyor da gidiyoruz mesela, alıyoruz. İşte oradaki abiye de çiftçi abimize de işte parasını veriyoruz. Şimdi Isparta'da yine böyle bir olay varmış. Yol kenarında gördükleri bir bahçeden 3 poşet kiraz toplayan bir aile bahçe sahibine 50 TL bırakmış, helallik istemiş. Ya 50 TL'ye helal olur mu Allah'ını seversen? 3 poşet kirazın karşılığı 50 TL mi? Sevgili dinleyenler. Sizce buna bir rakam bulalım bugün artık. Yani yazı koca koca poşetleri doldurmuşlar, 50 TL bırakmışlar. Şimdi bu yazın bağı bahçesi olanların başına bu çok gelir. O yüzden bu ayıp yani. Hani bu yağmaya girer yani, 50 TL bırakmışsa 50 TL'nin dışındakini çalmışsın ya. Yani bu günah yani. 3 poşet. Hani bu helal olmaz, o söyleyeyim yani. Hani tabii oradan bilmiyorum, pazar değerini mi alacağız, neyini alacağız yani, onu bilmiyoruz. Sevgili dinleyenler, size açıyorum bunu. Ne yapılmalı bu konuda? Siz mesela bir şey aldığınız zaman, bir gün mesela geçen yaz Mira hamileyken mısır canı çekti böyle. Mısır tarlalarının yanından geçiyoruz. Dedim ki ya buluruz bir yerde mısırcağız. Yok dedi, tarladan istiyorum dedi ya. Abi bulamadık. Yani o mısır tarlasının sahibini bulamadık yani. Bu kız hamile. Yok dedi, al falan. Dedim yok şimdi, ayıp olur bilmem ne. Bir arkadaşım var yanımda DJ. Dedik dur ben de birkaç tane dedi koparacağım. Hani göz hakkıdır falan. Meğerse mısır tarlasının içinde de müthiş su varmış. Çocuk girdi bataklığa efendim. Dedim bak görüyor musun, çalacaksın diye Allah seni cezalandırdı. O yüzden bazı şeylerin hakkını vermek lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? 0549 204 0104.

dinleyicimiz diyor ki İrfan, göz hakkı gözünün gördüğü kadardır. Nasıl gözünün gördüğü kadar? Mesela bütün ben ağacı görüyorum, ağacı mı alacağım göz hakkı diye ya? Yani. Ya öyle görgüsüzler var mesela şey... ceviz ağacının altına kamyonu dayıyor, topluyor göz hakkı diye. Olacak iş mi ya?

Sevgi Çalmaz İzmir Kemalpaşa'daki bahçelerden İzmir'e kiraz geliyor. Kilosu 150 TL. Ona göre hesaplasınlar diyor. Çok büyük, iri ve tatlı maşallah demiş.

0: İrfan, göz hakkı dediğin şey bir tane alıp ağzına atmaktır. O da çocuksan, hamileysen falan 50 liraya acımasızca doldurmuşlar poşetleri. Çiftçinin hakkı değil o diyor dinleyicimiz.
1: İrfan'cığım hemen kirazları hesaplıyorum bir saniye güzel kardeşim.
0: Evet güzel.
1: 3 poşet demiştin değil mi? Hemen
0: evet,
1: bakıyorum.
0: Evet.
1: Evet poşetim şu birisi, kirazım şu birisi. Evet. Bir saniye ben hesaplıyorum. Kardeşim sen benim bağımdan alırsan sana olur 1500 TL. Ama ben senin bağına girersem İrfan 50 TL gibi bir rakam çıkıyor ortaya. Gel helalleşelim güzel kardeşim.
0: Harikasın Ömercan. Valla kim kimin bağına giriyor bilemiyorum. Ama birileri birilerinin hakkına girdi belli. İrfancığım öyle gözün hakkını seveyim mi yazmış dinleyicimiz. 50 TL'ye memlekete dürüm bile vermiyorlar. Bu nasıl bir helallik İrfan? Kirazın kilosu en az 100-200, onu da bulabilirsen. Resmen 3 poşetle 10 kilo toplamıştır o diyor. Üzgünüm ama helallik değil, bence soygun bu diyor. Bakın yaz ayları geliyor, sağdan soldan yiyeceğiz. Bu konuyu bir netleştirelim. Bakın yazın boğazımızdan haram lokma mı giriyor, ne olacak? Eskiden neydi ya, dalardık milletin bahçesine, bağına. Şimdi baksana neyin hesabını yapıyor olmuşuz yani. Görüyor musunuz? Bir tane görsel atmış dinleyicimiz. Göz hakkı budur diye. Arabanın bagajına koymuş, üstünü de doldurmuş, öyle gidiyor onu. Efendim. Buyursunlar bakalım dinleyicimiz ne diyor. Evet.
2: Abi 50 liraya sanırım yediklerini hani 3-5 tane ağızlarını atmışlar ya. Hı. 50 liraya onun parasını vermişler. Diğerlerini daha yememişler ki, o yüzden vermemişler.
0: Ama poşeti doldurmuşlar. Dalından yeseydi bari. Götürüyor hani, evde yedikten sonra mı ödeyecek acaba? Hani... Yahu kilosu 150 TL olan ürünü poşet poşet doldurup 50 TL bırakmak nedir? Canın çeker, birkaç tane alır yersin, buna kimse bir şey demez ama bu yapılan ihtiyaç değil, düpedüz fırsatçılık. İrfan çok oluyor bu tarz şeyler. Haram zehir zıkkım olsun demiş dinleyicimiz. İrfan ben o poşetlerden biriyim. Sırf bende 500 liralık kiraz vardı diyor dinleyicimiz. Emre Bey diyor ki mümkünse bizim bahçeye gelmesinler abi diyor. Helalleşmeyelim milletle diyor. Pekala bakın bunu çözmemiz lazım bakın. Yaz geliyor milletin bahçesinden yiyip duruyoruz yani.
3: İnsanlar ne ara bu kadar düşüncesiz oldu ya. Göz hakkı dediğin bir iki alırsın, tadına bakarsın.
0: Değil
3: budur
0: mi?
3: Yani. Nedir üç poşet? O çiftçi onun gözüne bakıyor. Ekmeğini onunla kazanıyor. Ayıp.
0: Ya işte. O zaman İrfan bizde diyor, yoldan geçerken diyor göz hakkı galeriden araba görüyorum gözüm kalıyor. Çalalım üç tane. Bırakalım 100 bin lira, hakkınızı helal edin yazalım. Oh ne güzel diyor. Bak, bu çok doğru bir bakış açısı. Kim bu? Selçuk Bey yazmış. Bu fasulye 7,5 lira şarkısı hesabı yapmış sanırım arkadaş. İrfan diyor. Neymiş bu?
4: Dedesi erik çalmış. Torununun dişi kamaşmış. Bence tehlikeli sular.
0: Vay. Dedesi erik çalmış. Torununun neresi kamaşmış dedi o. Al. İrfan bu moda oldu biliyor musun Ege'de diyor. Paradan bağımsız olarak toplayacaksan gidip manavdan alacaksın yani özellikle. Yanında çoluk çocuk vardır anlarım da diyor. 3 poşet nedir?

0: Özgür Bey merhabalar efendim.
1: İrfan kiraz piyasası düşünce parasını verecektir muhtemelen.
0: Kiraz piyasasının düşmesini mi bekliyor yani? İrfan bizim çocukluğumuzdan beri bahçe yağmalama modası vardır. Hmm, evet değil mi? Şunun bahçesine daldık deriz hatta. Yani. Bir gün yıllar önce eniştem yazlıkta komşu daha gelmemiş yazlığına bahçesinde de bir ağaç var ne incir ağacı falan galiba ama yıkılıyor. Dut ağacı tamam. Dut ağacına dalmış en tepesine çıkmış. Ben de tabii bir kadın sesi taklidiyle bir ses çıkardım enişten bir atladı o ağaçtan. Ya Rabbim ne zamanlardı ya. Bir başhekimin eviydi o bahçede. Yemiyorlardı zaten yani. Hani. Mustafa Bey merhabalar efendim hoş geldin.
2: İrfan'cığım iyi haftalar, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Güzel kardeşim ne yapıyorsun, nasıl gidiyor?
0: Ağzınıza ne oldu beyefendi be? Böyle. İrfan'cığım iyi bayramlar.
2: O üç poşet kiraz toplayan arkadaş, üç poşeti bana bir getirsin de ben ona 1000 lira vereyim helalinden.
0: Ooo bak. Belli oldu ki göz hakkı diye vatandaş nerelerden ne topluyor efendim bu. Bu yaz bunları çok göreceğiz, çok duyacağız efendim. Reis diyor vatandaş belki de poşetine 350 TL olmak üzere 1050 TL bıraktı. 1000 TL'sini kuşlar almış, 50 TL'si çiftçiye kalmıştır. Tabii canım ne kadar iyi niyetlisin yemin ederim. Vallahi. Efendim haber merkezimize gidiyorum. Döndüğüm zaman ana konumuz biliyorsunuz üşengeçlikten. Bakalım üşenmeyip mesaj atan dinleyicilerimiz kimler? Bir az önce bir abimiz bir ses attı ya onunla ilgili Ahmet demiş ki.
3: Az önceki abi gülmeye bile üşendi ya yalandan güldü vallahi.
0: Üşenmeyin efendim 0549 204 0104'e yollayın geliyorum ben.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu 6 beldede yapılan ara seçimlerde Cumhur İttifakı'nın önemli bir başarı elde ettiğini belirterek, yapılan ara seçimlerde 6 beldenin 4'ünde AK Parti'mizin, birinde ise ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı ipi göğüslemiştir dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis sisteminde bulunuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1.022.658 adayın katılımıyla cumartesi günü yapılacak LGS sınavına ilişkin hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda çok fazla zaman harcadığını ve bu nedenle bedelini ödemek zorunda kalacakları ifadesini kullandı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 30 artarak 3.696 oldu.
2: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 27, İzmir parçalı ve az bulutlu 33, Adana parçalı çok bulutlu 31, Samsun parçalı bulutlu 25, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 36 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor. Radyo T.
0: Ekranların soluksuz takip edilen dizisi Eşref Rüya, unutulmayacak bir bölümle finale yürüyor.
3: Ben muhtemelen bu gece burada öleceğim. Korkmuyorum, uzun zamandır hazırım buna. Sen ve ben, neyin varsa al gel.
4: Neyin varsa almaya geleceğim Eşref.
5: Biz babanla hep bu parka gelirdik. Dertleşirdik, sarılırdık. Kavga da ederdik ama birbirimizden vazgeçmezdik.
0: Bu dünyadan bir Eşref geçti.
3: Ekal, bir kere sever.
0: Eşref Rüya final bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı.

0: hayatı.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
6: Tek aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
9: Reklam.
10: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Radyo Makinesi.
1: İrfan Aslanhan.
2: Aslanlar doğuyor.
3: Hadi bitti.
2: Ne zaman bitti? Geçti,
3: aşk
2: hop hop hop hoppa.

0: ben İrfan Asanhan. Radyo D'de ikinci saatimizdeyiz.
1: Dedim kopardım, çekip seni ağrımdan. Bebek gibi uyurdum, hop, ayaktayım ağrımdan.
0: Bu arada sevgili dinleyenler, Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar ve unutulmaz anlar. İşte bu kupaya uzanan yolculuk artık yavaştan sardı hepimizi. Biz de biliyorsunuz hafta içi her gün sabah 7'de ve akşam 19'da D-Smart spor ekibiyle Dünya Kupası heyecanını Radyo D'den sizlere aktaracağız. Bağıracağım gol, gol, gol. Radyo D attı. Türkiye attı, gol oldu. Gol oldu, gol oldu. Ya buradan böyle bağırmak istiyorum ya.

0: Biz artık yarın itibariyle 11 Haziran 19 Temmuz arasında kupa heyecanına birlikte buradan ortak olacağız. Benim yayınımın son bir saati buna ayrılmış durumda efendim. Saat 19'da 11 Haziran başlıyoruz sevgili dinleyenler, söyleyelim. Şimdi az önce bir yani çiftçilikle uğraşan bir dinleyicimiz mesaj atmış. Diyor ki İrfan, böyle dalından falan kopartılıp yenilen şeyler tehlikeli. İlaçlı mı ilaçsız mı, yenmeye hazır mı bilmeden o kadar tehlikeli ki diyor. Tamam yani göz hakkıdır bilmem ne falan ama sorulması lazım. Teknik olarak bakın bazı şeyler var, bilmiyoruz. Onların nasıl yıkanması gerektiği falan. Çok önemli şeyler. Bir ses kaydı mı bu, ne bu? Bir açar mıyız
1: Cam,
0: onu?
1: Cam, hadi meyveyi ovuşturduk. Hadi bakliyattaki, buğdaydaki pestisit bekleyince zaman azalıyormuş. Peki yeşilliklerdeki pestisitleri ne yapacağız diye çok soruyorsunuz. Haklısınız. Öncelikle ve öncelikle senelerdir anlatıyorum bunu. Tercihiniz lütfen ve lütfen organik ve iyi tarım sertifikalı olanları almak olsun. Burada ciddi anlamda özellikle organikte pestisit miktarının neredeyse yokini düzeyinde olduğunu göreceksiniz. Bilimsel araştırmaları yaparsınız eğer. Ama yine de Tuba ablacığım, bilemiyorum. Ben pazardan alıyorum, emin olmak istiyorum, en azından ben kendim evde bir şey yapayım derseniz sirke mi karbonat mı diye sorarsınız, sirkeyi bir kere unutun derim naçizane. Evet, yeşilliklerin arasında böyle solucan molucan bilmem ne larva filan kaldıysa onları bertaraf etmek için sirke anlamlı olabiliyor. Ama pestisitler sirke gibi asitli sıvılarda çözdürüldükleri için varsa bir yüzeyde pestisit, bunu asitli bir suya sokarak değil, asitin karşıtı olan bazık bir suya sokarak bertaraf edebilirsiniz. Orada da karbonat son derece işe yarıyor. Miktar ne? Yaklaşık 1-1,5 litre suya yarım ila 1 yemek kaşığı karbonatı atacaksınız ve güzelce çözdüreceksiniz. Bu karbonatın güzelce erimesi lazım. Ben hayfene tercih ediyorum. Bütün baharatlarımda hem evimde hem üretim alemde hayfeni çok uzun zamandır tercih ettiğimi zaten biliyorsunuz. Bu iyice eriyince yeşilliklerinizi güzelce burada 10-15 dakika kadar bekleteceksiniz. Ondan sonra bu böyle dibine kadar bu şekilde bu burada bekleyecek. Sonra da alacaksınız, durulayacaksınız. Bu kadar. Bitti ya, gitti. Bir gıda mühendisi anne olarak size kendi mutfakta yaşadığım sorunlarla ilgili içerikler üretmeye çalışıyorum.
0: Canım ya, bakın hani bilmiyorum da bağ bahçeye gidip kıvırcık mıvırcık marul çalıp aman göz hakkı diye yiyemem. Hani meyveler falan da, ama maalesef yıkama çok önemli. Çok önemli. Bak ne diyor, içinde solucan kalıyor, böcek kalıyor diyor. Çok önemli efendim. Bak ben de sirke ve karbonat kullanıyorum diyor dinleyicilerimiz. Ben mesela markette öyle yapıyorum. Ya. Mesela erik hemen bir tane silip ağzıma atıyorum. O kadar tehlikeli ki yani. Kim bilir nerelerden geldi, ne pislikler var açık havalardan bilmem ne. Bunların hepsi üşengeçlikten tabii.

0: İrfan diyor koca bir kışı üşengeçlikten pike ile geçirdim. Yorganları kaldırdım bir daha çıkarmadım diyor. Vay güzel. Diyor ki ben diyor üşengeçlikten kurtulup eve TV almadım diyor. TV almayı başarabilirsem gerçekten ev eve benzeyecek yazmış. Olsun o alma Allah. Ver bakalım şöyle bir. Evet.
1: Konuşmama hakkımı kullanıyorum benden sana. Bir kıyak kocaman kocaman öpüyorum. İrfan.
0: Konuşmama hakkımı kullanıyorum diyor. Gizli gizli bizi dinleyen sinsi dinleyicilerimizden. Kimmiş bir fotoğrafına bakayım WhatsApp'ta. Beyza Hanım. Beyza hiç sinsi gibi durmuyorsun ama. Saçlar sarı.

0: sen bir ben, bir de WhatsApp'ta sesli mesajın.
1: Aşktan saklanmak ne demek?
0: İrfan selam, ben vatandaşım, kimyager değilim. Bunları kontrol etmek benim görevim mi? Devletin, zabıtanın görevi mi? Ya kimse sana demiyor gidip milletin tarlasından göz hakkı diye ilaçlı bir şeyleri ye diye. Ondan bahsediyoruz yani, milletin bahçesinden bir şey alıyoruz, göz hakkı yiyoruz ama temiz yıkıyor muyuz? Daha ilacı tamamlanmış mı falan, onu anlatmaya çalıştım. Yayınlar mısın, cesaret eder misin diyor. Yurt dışında böyle şeyler yok. Ne pestisit, ne karbonat, ne de sirke. Bizim yalova kirazları İngiltere'de. Hadi yayınla diyor. Yayınladım, ne oldu ki bu? meyve yemek için kimyager olmak mı lazım mı demiş. Bunda yayınlanmayacak ne var, ben onu anlamadım yani. Ben de sen, ben bir şeylerden korkuyorum bir şey falan mı zannediyorsun ya? Mükreciğim hoş geldin canım benim.
2: Merhabalar İrfan, nasılsın?
0: İyiyim canım, sen?
2: Tek üşendiğim nokta...
0: Nedir o?
2: Yaptığım makyajı çıkartmak. İşte o yüzden de makyaj yapmamayı tercih ediyorum. Ama kızım hiç bana benzememiş. Yani kalk yemek yediyorum, kalk duşa gir diyorum. Anne çok üşeniyorum diyor. Keşke bana çekseydi.
0: İşte bak, görüyor musun? Bakayım şöyle. Çoğu dinleyicilerimiz o mesajlardan yazmış tabii işte... işte pasaklılığından, üşengeçlikten pasaklı olduğunu söyleyen de var. Ondan sonra mesela Churchill yapmak için mutfağa girip diyor, tuzu koyup limonu koyup bilmem diyor, aman diyerek sade sodayı bağrıma basıyorum İrfan'ı diyor. Ama Churchill'ın yerini tutuyor mu yahu? Churchill biliyorsun sevgili dinleyenler. Eski dünya liderlerinden. Ver bakayım onu, şunu da. Evet buyursun.
3: İrfan baba selam. Kartal'dan Oğuzhan ben.
0: Evet Oğuzhan abi.
3: Küçükken annem derdi ki manavdan aldığınız meyveleri yıkayın. Hı. Çünkü manavcı amca üzerlerine çiş yapıyor derdi.
0: Bak işte, bak bak.
3: Demek ki bugünleri görerek söylemiş. Bir şeyler biliyormuş demek ki. Yani... Manavdan aldığımız, marketten aldığımız meyveleri, sebzeleri yıkamamız gerek.
0: Ya.
3: Sebebini bilmesek de.
0: Ya. Bu arada beyefendi, pardon, konuya yeni dahil oldum. O yüzden kusura bakma yazmış da. Kusura bakacak bir şey yok efendim. Olabilir böyle şeyler.

0: Radyo varsa dinliyorsan ki İrfan'ı da bulmuşsan TV'ye gerek yok diyor bak. Avukat Durmuş Çiftçi. Ya Durmuş abi sen benim avukatım mı olsan acaba ya? Şu avukatlık masrafları çok olmuş da o yüzden hani şey diyorum. Üşengeçlik değil, akıllılıktır kardeşim. Yeni evlenmiş olmamıza rağmen bilinçli olarak TV almama kararı aldık demiş. Helal olsun. Ve o bakalım bu mesajı okuyabilecek misin diyen abimiz İrfan harbi adammışsın. Özür dilerim, korkun yok, anladım. Söylemek istediğim biz hep dalından yerdik. Yoktu pestisit ama helal İrfan demiş. Allah'tan bu saatlerde aman değerlidir, ne yapsa yeridir diyorlar fazla şey. Sizinle vallahi böyle özgür bir alan yakalamışsınız. Her şeyi konuşuyoruz. Maşallah.
1: İnsanım, iyi bayramlar.
0: Sağ ol canım benim.
1: Yiyorsa hadi bunu yayınla bakalım.
0: Hadi yiyorsa yayınla bakalım hadi.
1: Bize solucandan falan zarar gelmez. Solucanla balık tutuyoruz, balığı yiyoruz. Üstüne bir de zaten bu uzun ince olan şeyi içiyoruz yıllardır.
0: Zıkkı mı?
1: Ölmememiz mucize zaten. İyi yaşıyoruz ya.
0: İyi ki yaşıyoruz abi. Vallahi. Hadi bunu yayınla bakayım. Hadi yiyorsa yayınla. Bu da moda mı oldu şimdi yayında? Hadi yiyorsa bunu da yayınla hadi. Hadi. İrfan abi klavyede üşengeçlikten otomatik düzeltme kullanıyorum. Bu sebeple hep yanlış yazıyorum demiş. Ya bizim bu iş yerindeki klimayı soğuğa geçirmişler. Otomatik açılıyor ve derecesi çok düşük. Odaya bir giriyorum, soğuk hava deposu gibi. Çalışanların hepsi zangır zangır titriyordu. Üşengeçlikten. E tabi yaz geldi de o kadar da değil. Eksi kutuplarda gibi yani. O kadar da değil. İrfan Allah'ını seven bana su getirsin. Üşengeçlikten kuruyup öleceğim yazmış. Bak. Eyvah! Dayanamam Osman Aga.
2: Dadacığım şimdi yazamadım, ses atmak istedim ama yani normalde mesela hanımlar bilirler, küçük zarflarda genelde denk geliyorum çünkü karbonatları küçük zarflarda alıyorlar. Ben evi kiloyla alıyorum, sirkeyi de aynı şekilde 5 litre falan hep alırım, elma sirkesi.
0: Helal olsun.
2: Kahvaltıda doğradığım domatese kadar kesinlikle sirkede bekletip yıkıyorum.
0: Ya görüyorsunuz değil mi, titiz hanımlarımız ortaya çıktı vallahi. Efendim bir reklam var. Reklamlardan sonra geleceğim. 0549-204-0104'e. Bana bir üşengeçlik yaptığınız bir şeyi anlatın. Ben bir reklamlardan sonra geliyorum. Hemen.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
5: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Alkollü araç kullanmak hem sürücünün hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını riske atar. Alkol sınırını aşan sürücülere para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınır. Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda yaptırımlar daha ağır hale gelir. Bu uygulama kazaların önlenmesi için hayati önem taşır.
7: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Radyo D.

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Enpara.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı bugün kendimle gurur duyuyorum diyenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içi.

Geldik efendim, buradayız. Canlı yayındayız. Radyo D'deyiz. İrfan Aslanan ben. 0549-204-0104'e buluşuyoruz efendim. Ne varsa ülkede, Türkiye'de, dünyada onu dadalıyoruz efendim. Her şeyden. Milletin bağından, bahçesinden, gizlice alınan kirazdan tutun. Üşengeçliğe kadar sevdiğin yerler. Bu arada Aziz Yıldırım'ın kızıyla alakalı bir gündem konusu var. Bakın önemli. Kızı Yaz Yıldırım'ın bir tabak makarnaya 6000 TL ödediğini öğrenen Aziz Yıldırım fiyat araştırması yapmak için restoranı basıyor efendim. Yani basıyor demeyelim de restorana gidiyor. Ondan sonra bakayım detaylarına şöyle bir. 6000 liraya neymiş makarna? Bizim kız 6000 liraya makarna mı yemiş? Hayır. Biz o paraya transfer yaparız Fenerbahçe'ye ya. Sen... Şimdi bakın, yani dünyanın en zengin adamı bile olsanız bazen bu rakamları görünce diyorsunuz yok ya, biz kazıklanıyoruz yani. Hani ya o insana koyuyor, paran olsa bile o başka bir şey yani. Bugün hep gündemde şeyler var. Mesela yurt dışından gelmiş birisi taksici, bunları dolandırmış. Yıllardır var bu zaten. Yani turistleri dolandıran taksiciler bitmediler yani. Bitmedi. Bugün yine onlar vardı gündemde falan. Kimse yani, hani tabii dünyayı geziyorum param var falan diye değil. Kimse kazıklanmak istemiyor yani. İnsan gururuna yediremiyor bir kere. Yani Aziz Bey haklı. Şu an bugün gündemde mesela bu konuyla. Restorana gitmiş, kendisine adisyonu göstermişler. Fiyatın işte makarnaya eklenen böyle beyaz trüf ve parmesan peynirinin gramajından kaynaklandığını belirtmişler falan. Ondan sonra baksana Aziz Yıldırım denetlemeye çıkmış resmen. Yani sen koca bir kulübün başındasın, vardır bir sürü işte çalışanları şeyi falan. Kızı için gitmiş 6000 liraya makarna mı olur diye araştırma yapmış sevgili dinleyenler. Aziz Yıldırım'dan sonra açıklama gelmiş. Makul bulmuş, sonra mekandan ayrılmış. Niye? İşte o trüf ve parmesan peynirinden kaynaklanıyor diye. Neymiş bu parmesan peyniri, altın mı yani bu... Yani sonuçta 6000 TL bir makarnaya çok diye gitmiş. Acaba nasıl ikna ettiler Aziz Nesin'i de? Aziz Nesin deyip duruyorum ben ya. Çünkü neden? Tam Aziz Nesin'lik hikaye yani. O yüzden. Aziz Yıldırım. Yani kulakları çınlasın diyeceğim. Çınlayacak kulak yok yani. Hani... Bakayım şöyle detaylı. İrfan ne olursa olsun kazık fiyat. 3000 lira da indirseler kazık diyor yani. Ya nedir mesela trüflü parmesan niye bu kadar pahalı? Yani böyle işte mantarlı, ondan sonra şeyli, küflü müflü. Allah Allah. Ben bir ara şey duymuştum, bu trüf mantarını falan böyle hassas burunlu köpeklerle falan buluyorlar yani, öyle zor şey bulunması. O yüzden mi pahalı ya? Emek var diyorsun ya. Kolay

0: Özkan ne diyorsun? Ver bakayım 6000 liraya makarna. Yıkanım, buyur.
1: Bence makul çünkü pembe asan peyniri yüzünden olabilir. Yani kızı yaz bence kışı getirmiş ama pembe asan peyniri doğru biraz pahalı olduğu için bence makul. Makul yani makul.
0: Biri de şey yazmış, kimse Aziz Yıldırım'ı dolandıramaz diyor.

0: İrfan'cığım bizim millet kazıklanmayı kendine hak bellemiş. Yani evet susunca işte daha şey oluyor, artıyor yani. Vallahi. İrfan, trüfü muhtemelen yurt dışından özel alıyorlardır dolarla. Parmesan da İtalya'dan gelse, makarna da el yapımı olsa gene bir tabak zar zor 1000'i geçip 2000'i bulur. Tabii porsiyonun da boyutu önemli ama 6000 harbiden çok ödüyor. Yüreğime ahtım var, seni bana yapacağım. Yani işte ne olursa olsun yani tam trüf mantarı, permasanı böyle üstümüze fışkırtsalar, serpiştirseler böyle. Permasanı böyle kafamıza doğru serpseler ondan sonra. Yine de hani makarnaya 6000 TL vermemiz, hani bunu bu fiyatları normalleştirmemiz çok doğal bir şey değil yani gerçekten. Ya vallahi permasanı üstümüze fışkırtsınlar yani. Böyle trüf trüf trüf trüf yapsınlar üstümüzü böyle. Püfür püfür trüf mantarı fırlatsınlar üstümüze. Yani biz 6000 liraya makarnayı normalleştirmemeliyiz. Ya. Nişantaşı'ndan bildiriyor dinleyicimiz. Bir tane makarna işletmecisi ismini de yazmış. Orasıymış bu, Nişantaşı'nda bir yer. Önünden geçmiyoruz diyor oradan. Ya evinde yap, en kolay şey. Bir de ev yapımı makarna daha lezzetli oluyor böyle. Erişte tadı oluyor ama ne bileyim böyle daha güzel. İrfan kuzene apart tuttuk 6000 liraya demiş dinleyicimiz.
1: Ya. İrfan'ım bence bu makarna olayında eşeğin ağzına su kaçırmışlar bence yani. İrfan abi keşke kabul etmeseydi, makul bulmasaydı Aziz Yıldırım. Emsal kabul olurdu. Biz de bir gün yiyip de 6000 lira şey gelirse itiraz etmek iyi olur. Yani.
0: Ya bak hanımefendi diyor ki restoran sahibi Galatasaraylıydı galiba. Olabilir bak, böyle düşünmemiştik ya. Ve sevgili dinleyenler bakayım ne yazmışlar. Beyaz altın olarak anılıyormuş. Beyaz trüf mantarı dünyanın en pahalı gıdaları arasında yer alıyormuş. Bakayım şöyle, makarna fiyatının da üzerine dilimlenen beyaz trüf ve kullanılan parmesan peynirin gramajından kaynaklanan bu 6000 liralık makarna. Bu arada Aziz Yıldırım'dan sonra bir de yetkililer gidip mekanı denetlemişler. Oo. Yani Aziz Başkan bence tamam, rakamlar makul çocuklar diye çıkıp gerekeni yaptırmış gibi. Böyle duruyor yani bu iş. Ey Allah'ım ya, vallahi billahi ya. Ama bakın Aziz Yıldırım'ın yani bu makarnacıya gidip orayı böyle denetlercesine kolaçan etmesi, yani kızının kazıklandığını düşünüp mekan basması. Hani bakayım sosyal medyada da yorumlar var. Düşünün, kızının hakkını böyle savunan Fenerbahçe'nin hakkını nasıl savunmaz yani? Hani Fenerbahçe'nin hakkı yendiği zaman neler yapacak Aziz Yıldırım yani? Düşünebiliyor musun? Bu çok önemli bir şey yani. Gerçekten çok önemli bir şey. Öyle makarna gibi yedirtmez Fenerbahçe'yi yani. Eyvah eyvah, bak bu çok önemli bir tespit yani.

Böyle yorumlar var sosyal medyada. Kızının makarna yüzünden kazıklandığının, işte hakkının yenildiğini düşünen Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin hakkı yenilince neler yapar diyor.

Ve dinleyicilerimiz mesaj atıyor Ufuk Bey. Dallino şefin restoranında bile bu kadar kazık değildir herhalde. Risotto mudur nedir diyor.

Ya Alper, sana helal olsun. Az önce hani göz hakkıyla alakalı şey yaptık ya. Bazen diyor çalışmak için villalara giriyoruz işimiz geri. Kimse olmadığı hale göz hakkı diye bir limon bile almıyoruz diyor. Helal olsun işte bu.

Birisi de merak etmiş, makarnanın 6000 olduğu yerde et menüsü ne kadar acaba İrfan, biliyor musun diyor. Ve bununla birlikte uzaklaşıyor, et menüsüne hiç bakmıyoruz bile. Şu Nişantaşı'ndan yazan arkadaşımız baksın ona. Bir yazsın da göndereyim dinleyicimize. Reklama gidiyorum. 0549-204-0104'e döneceğim. Üşengeçlik yapmayın. Mesaj atın, geliyorum efendim. Ana konumuz üşengeçlikten.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %80 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Sefa Köşkleri'nin evler İncirli Merter, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Beylikdüzü çıkışına kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı her iki istikamette yoğun seyrediyor. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki yönde yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye yoğun, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı her iki istikamette yoğun akıcı.
1: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 10 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.02'lik yükselişle 13.745 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.13, euro 53.31'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.112, çeyrek altın 10.364 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
3: Aşkı kalbimin.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: Hasan Aslanhan.
1: Burası Radyo D. Veriyoruz coşkuyu akşamdan akşama, Derya Bedavacı'nın dediği gibi. Ver coşkuyu.
2: Ver coşkuyu, kolonları inlesin.
0: Hep mi Leyla derd ararsan bizde gırla.
1: Efendim konumuz üşengeçlik. Ne üşengeçlikler var bak, diyor ki İrfan, Ankara'da olmamıza rağmen Tarkan konsere geldi, gidemedik. İşte bunların hepsi üşengeçlikten. Bak Tarkan Ankara'ya gitti, bedava konser. Tarkan konserine gidememiş üşengeçlikten. Diyor ki neyse diyor, Tarkan bir yere kaçmıyor. Bugün olmazsa başka zaman olur, bir dahaki sefere söz kaldıracağım kendimi demiş. Ya bununla alakalı Ferhan abinin, Ferhan Şensoy'un bir hikayesi var. Biliyorsun yıllarca adam ölene dek Ferhangi şeyler oynadı Ferhan abi. Mesela Taksim'de, Beyoğlu'nda, onun orta oyuncular tiyatrosunun orada yürürken böyle çeviriyorlarmış. Aa Ferhan abi, fotoğraf çekilebilir miyiz? Çekiliyormuş falan. Abi hangi oyun oynuyorsun şimdi diyorlarmış. Ferhangi şeyler var diyormuş. Ha abi ona gelemedi, bir gün geleceğiz ya diyorlarmış. Diyor ki yani bir gün benim öleceğimi unutuyor diyor. Ya zaten sürekli oynuyor bu, gideriz bir gün hani. Öyle bir şey yok ki yani, yaşarken kıymetini bilmek lazım, gitmek lazım. Şimdiki Tarkan'la yıllar sonraki Tarkan da biri olmayacak. Bedavaya gelmiş Tarkan'a gitmemişsin oraya ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hani bir gün hayatın biteceğini yani, bak Ferhan abi de gitti. Ferhangi şeyleri belki bir sürü izlemedi insanlar. Bir sürü insan var izlemeyen. Ömrü boyunca oynadı bu adam. Binlerce oyun oynadı. Öyle yazmış. Diyor ki bugün olmazsa başka zaman olur. Bir dahaki sefere söz işte bir tarafımı kaldıracağım demiş. Yani. Oo Derya Bedavacı diyor. Ne oldu Bedavacı? Selim. Emekli maaşımı saymaya üşeniyorum diyor bak. O kadar çok ki, değil mi? Yani. Efendim bakayım şöyle bir. Merhabalar, ben bazen o kadar çok üşengeç oluyorum ki elmanın sapını çöpe atmaya üşendiğim için sapını bile yiyorum diyor. Helal olsun sana Fatih. Bakayım başka. Dada dayı yayınlar cuma günü. Bana atmamışsınız o parçayı diyor. Hangi parçayı ya sana? Şey benim o seslendirdiğimi mi? Üşengeçlik yapmaya üşeniyorum. Hop hemen kalkıyorum. Bu arada sinsi dinleyiciyim demiş. Kimmiş o, bakalım WhatsApp fotoğrafına. Sinsi dinleyici Çırağan Sarayı'nın önündeki bankta oturmuş fotoğrafı. Yollamış. Maşallah sinsi dinleyici. Bu sinsilikle Çırağan Sarayı'nı mı aldın? Ne yaptın? Sevgiler olsun bu arada.
3: Hele hele hele bakın hele şu gelene.
1: Fahrettin Tuğ, abi merhaba, ben alt sokaktaki fırına bile arabayla giderim. Çocukluğumda da böyleydim. Bisikletle giderdim, o kadar üşengeçim diyor efendim. Üşengeçlikten günde bir kere yemek yiyorum. Onu da acıkmasam yemem. Hani bir deyim var ya, diyorlar ya hani tuvalete gitmiyor ki acıkmasın hani falan. İrfan az önce ekmek arası cips dedin. Canım cips istedi. Üşengeçlikten gidip ağlamıyorum demiş bak. Üşengeçlikten manita yapamıyorum yazmış.

0: Bak hemen 6000'e makarnayı duyan dinleyicilerimiz hemen hesaplamışlar efendim. 750'ye kıyması bilmem neyi falan filan. Hatta diyor ki ben şimdi aman diyor 750 TL çiğ börek yapıyorum mu diyor. Bak. Şunu bir açmış mıyız, ver bakayım.
1: Tamam da baba, parmesan peyniri kalıbıyla mı yemiş, kilosuyla mı yemiş mübarek? Yani bir tabak makarnaya ne kadar parmesan katabilirsin ki? 6000 lira. Abi buradaki başarı bence bu tabağı hazırlamadır. 6000 liraya satmadır. Satabilmiş. Yani kazıklayabilmiş.
0: Ya.
1: Olumsuz manada bir başarıdır bu.
0: Bu da mı başarı diyorsunuz? Yani memlekette kazıklayabilmek de mi bir başarı diyorsunuz? Ya ben orada şeyi bozuldum. Mesela Aziz Yıldırım gidip haklı bulmuş işletmeyi. Nasıl gözünü boyadılarsa yani. Onu... Yani Aziz Yıldırım orada bile sevdirmiş kendini. Bir değişim söz konusu arkadaşlar. Neredeydi, bir dinleyicimiz yazmış. 6000 lira kaç taraftar kombinasyon fiyatı ediyor sen biliyor musun İrfan? Diyor. Ya diyor benim 33 yıldır yediğim makarnaların toplam fiyatı 6000 lira değil diyor. Ya vatandaş, enteresan. Hemen hemen baksana neler hesapladılar. 33 yıldır yediğim makarnanın fiyatı 6000 lira değil diyor ya. Niye, bir hesapladı mı? Belki 6000'i geçti. Yani bundan sonra makarna yiyecek olanlar memlekette Aziz Yıldırım aklına gelsin, hesaplamaya başlasınlar efendim. Tamam mı? Bundan sonra hesaplayalım efendim. Bakayım. Öleceğim ama üşengeçlikten ölemiyorum yazdım. Öbe yarabbim ya. Mustafa baba bu ney bu?
2: İrfan ağzıma daha ciş gelmedi, ondan böyle yamuk yamuk konuşuyorum. Ha,
0: yanlış anladım.
2: İrfancığım artık sabahları kalkmaya, işe gitmeye, hatta işe gittiğimde çalışmaya bile artık üşenmeye başladım.
0: Eyvah, bir bakalım.
3: Üşeniyorum, güneş yağma ama
0: üşeniyorum. Okyanus diyor ki güneş yağma ama üşeniyorum. Nerede, hangi ülkedeydin okyanus sen?
4: Efendim bence orada göz boyama yok da bir göz korkusu var. Yani Aziz Yıldırım adı yeter bence. Hı? Ne yaptıysa artık adamlar korkudan yani.
0: Yani göz boyama değil de göz korkusu diyorsun. Anladım ben o. Anladım canım benim. Vallahi acaba ne yaptılarsa işte göz korkusundan gözünü boyamışlar yani. Onu... Aziz Baba da israfı sevmez biliyorsunuz ki. Yani o da kalan bütün trüf mantarı, ondan parmesan peynirini falan şey yemiştir orada diye düşünüyor. Ya şimdi Aziz Yıldırım hani bazı veliler de hani şey yapar ya, böyle bir hışımla hani okula gider falan. Ondan sonra permasanı yedirmişler, orada sakinleşmiş yani, o yüzden bir de çok yememek lazım o ya, trüf mantarı şeyi falan, böyle mantar şey yapar yani, böyle bir sakinleş. Üşengeçlikten double kahve yapacağım, yapamıyorum ya, double'ını bırak da küçüğünü yapsan yani, hani tek yap yani, hani tekini yap ya. Ne yapacaksın dublesini falan. Üşengeçlikten bir tek kahve bile içemiyorum efendim. Bakayım. Üşengeçlikten aklıma gelen şeyleri yayın sırasında sana yazamıyorum. Tam yazacağım o sefer konu geçmiş oluyor diyor. Bak bir de bu var. Bir de bu var işte bak. O zaman ben size bir soru soracağım. Buna üşenmeyin efendim. Bak 900'den fazla uçak kaldıran kişi... neyi olmadığı halde bu uçakları kaldırıyordur sevdiğine. Hani neyi olmadığı halde kaldırıyor. 900'den fazla uçak kaldırmış ama bir şey yok. Bakalım kim

Benden size hediye... Yo, hediye olmadığı halde kim bulacak bakalım. Bir şey yok kendisinin. Ama 900'den fazla uçuş kaldırıyor. Uçuş yapıyor efendim. Uçak kaldırıyor. 900'den fazla kez kaldırmış. Ama yani çok önemli bir şey. Yani havacılık sektöründe önemli bir şey. Yok, onda yok ama nasıl kaldırabilmiş o uçakları? Herkes şokta. Dünyadan bir haber bu.

0: Ve yeşim yine Dünya Kupası'na giden beni yapay zeka ile yapmış. Canım benim. Yeşimcim canım.
1: Selam İrfan'cığım. İyi yayınlar.
0: Sağ
1: ya birden bu hijyen olayına girdin ya. Bu pandemi dönemi gözümde canlandı. Bırak sebzeyi, meyveyi, yıkamayı. Zaten yıkarız da. O poşetleri eve nasıl getirdiğimiz aklıma geldi.
0: Değil mi ya?
1: O poşetlerin dışını yıkayıp sonra ambalajları çıkarıp onların dışını yıkayıp neler çektik ya biz.
0: Vallahi
1: değil mi ama?
0: Ya cips paketini yıkıyorduk ya. Vallahi billahi cips. Hani içindekini yiyeceğiz ama biz paketi bile yıkadık ya. Vallahi billahi. Bir öğretmenimiz Dilek Hanım, İrfan'cığım diyor, pazartesi sınav yapacağım. Sınav sorularını hazırlamam lazım. Üşengeçlikten başlayamadım. Tatil modundan çıkamadım diyor bak. Eyvah!
2: Babalar sökmez bana. Kaftandan dön dolaş gel madaron.
0: İyi bayramlar o zaman Dilek hocama. İyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar. Tavırlar çok bana kurka. Sağ yolundan dön dolaş gel. Haberlere gidiyoruz. Haberlerin ardından geleceğiz. 0549-204-0104. Üşengeçlikten ne yapıyorsunuz? Ya da ne yapamıyorsunuz?
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
4: Gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu 6 beldede yapılan ara seçimlerde Cumhur İttifakı'nın önemli bir başarı elde ettiğini belirterek, yapılan ara seçimlerde 6 beldenin 4'ünde AK Parti'mizin, birinde ise ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı ipi göğüslemiştir dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis sisteminde bulunuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1.022.658 adayın katılımıyla cumartesi günü yapılacak LGS sınavına ilişkin hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda çok fazla zaman harcadığını ve bu nedenle bedelini ödemek zorunda kalacakları ifadesini kullandı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 30 artarak 3.696 oldu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 27, İzmir parçalı ve az bulutlu 33, Adana parçalı çok bulutlu 31, Samsun parçalı bulutlu 25, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 36 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 10 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.02'lik yükselişle 13.745 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.13, euro 53.31'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.112, çeyrek altın 10.364 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Reklam.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara
6: Çünkü yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Buzlu akü bir numara.
10: Birikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

0: Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.

0: Yolcu olmadığı için, yolcu değil canım, yolcu var. Bakayım, tövbe tövbe diyor, 900 kere ne kaldırıyor? Düşündüğüm şey değildir inşallah demiş. bakayım şöyle. Çoğdi Batuhan Özdemir'de diploması yok diyor. Şu hanımefendi ne demiş bakayım.
1: Merhabalar İrfan Bey.
0: Merhabalar efendim. Canım benim.
1: Sizi keyifle dinliyoruz her gün.
0: Eyvallah, teşekkür ederim.
1: Sorduğunuz sorunun cevabı. Pilotumuz 17 senedir pilotluk yapıyor fakat ehliyeti yok. Aa. Diploması yok. Belgesi yok.
0: Eyvah eyvah.
1: Cevap budur. İyi yayınlar.
0: 900'den fazla kaldırmış uçağı ama pilotluk ehliyeti yok, diploması yok. Görüyor musun? Bir de şey demiş, sağ kanatın dış motoru eksikmiş diyor. Oldu canım.
2: İrfan kardeşim, şimdi aklıma geldi. Üşengeçliğimden her gün dinledim radyoda İnci Bakraş'ın kim olduğunu, sesini duydum ama kim olduğunu hiç merak etmediğim için. Merak etmedim değil de hiç üşengeçlikten hiç de bakmadım böyle görseline. Aa. Kimdir, necidir diye hiç bakmadım ya İnci Bakraş'a. Şimdi aklıma geldi. Demek ki üşenmişim.
0: Çok pişman olursun. İnci Bakracı Instagram'dan bakın, haber spikerimiz. İnci Bakracı bakın. İnci Bakraç kanalımızın güzel endamıyla başarılı sunucularından. Tabii.

Bu arada Serkan Nişancı konuğumuz oldu biliyorsunuz pazartesi günü. Şimdi Hülya Avşar'la bir program çekmişler. Yayından sonra bir videomuz var, onu paylaşayım mı Instagram'a? Instagram'da kimler bugün bakayım şöyle. Güzel, kalpleriniz güzel geldi oradan da. Kalpler dışında ne geldi bir bakayım oradan. Bu emojilere taktım artık. Lermioğlu 6326, çok teşekkürler Lermioğlu. Gülhan.Bektaş 355. Hep böyle bir numaralar var böyle isimlerinizin yanında. Yıllardır anlamadık onu. 355 ne olabilir ya? Ayşegül Altire NHRR. M.Çakan. Zana. Nasıl isimler bunlar, kurban olun. Hem aramıza hoş geldiniz. Bir de farklı emoji gönderen dinleyicilerimize de ayrı teşekkürler ediyorum efendim. Evet. Evet sevgili dinleyenler.

Kanada'da havacılık sektörünü sarsan bir olay gündeme geldi. Bizde de mesela ehliyeti yok, diploması yok, doktorluk yapıyor değil mi? Ameliyata girmiş bilmem ne falan. Orada da böyle bir şey gündemde. Uzun yıllar görev yapan eski bir pilot. Yani büyük yolcu uçaklarında kaptan olarak çalışmış. Ama tabii orada da lisansa sahip, diplomaya sahip olmaları lazım. 2009 ile 2025 yılları arasında 900'den fazla iç ve dış hat uçuşunda görev almış. Ve bu pilot hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla işlem başlatıldı. 59 yaşına gelmiş bu pilot. Ama yani bu kadar yıl kaldırabiliyorsa helal olsun o zaman. Yani bir sıkıntı çıkmamış, kaldırmış düşürmemiş yani. Kaldırmış indirmiş, kaldırmış indirmiş, daha ne yani Allah'ın. Ama yani işte lisansı diploması yok diye. Abi yani öğrenmiş, hani küçükken hep deriz ya böyle hayalimizde, büyüyünce pilot olacağım ben falan. Adam alamamış diplomayı ama hayalini gerçekleştirmiş. Yani. Vay vay vay. Şimdi bunun cezası ne? Ne acaba? Şöyle, yetkilileri, işvereni, müşterileri, düzenleyici kurumları yanıltmak için sahte lisans belgeleri kullandığı ortaya çıkan bu kişi nasıl yakalanmamış onu hayret ettim şu an. Hani orada her şey, ya havalimanında bile didik didik ediyorlar. Evet sevgili dinleyenler, maalesef ki hava limanı şirketi hani şeyi savunmuş, güvenliği tehlike atmadığını savunmuş insanlar da şikayet edince. Hani bilmiyorum, iyi sağlam bir eğitim almış ki hani yeterlili kontrolleri falan da oluyor arada sırada, onlar da denetleniyor falan, hepsinden geçmiş. Ama yine de dolandırıcılık ve sahte belge kullanımıyla şu an yargılanması başlamış. Adam yani eskiden vardı bizim memleketimizde de sevgili dinleyenler, biliyorsunuz tiyatromuzda vardır mesela. Eskiden konservatuar mı varmış, üniversite mi varmış? Alaylı insanlar ustaların yanında yetişiyorlarmış yani. Bu adam da artık alaylı olmuş yani. Hani sorunsuz 900 uçuş ne demek ya? Hani çıkarıp diploma mı vermek lazım acaba adama? Hani helal olsun lan. 900 tane uçuş helal olsun sen. Ya daha diploma alan 900 tane uçuş yapamamış ya. Ama artık dünyaya şaşırmıyoruz. Bizdeki sahte doktorlardan sonra hiç şaşırmıyoruz. Ama buna zaten ehliyet, lisans verilebilir diye düşünüyorum yani. 17 yıl, 17 yıl. Oo, bizde diplomasız neler kimler var o ya. Ama yani şimdi bakarsak geçenlerde Murat Övüç'ün psikoloğu hani çocukluğuna indirmeye çalışıyordu. Psikolog asmış oraya belgesini falan. Meğerse oto yıkamacısı varmış. Alakası yok, diploması yok yani hani. Pekala. Bugün teaser'ı bugün paylaşıyoruz efendim. Adam harbiden uçmuş abi diyor, 17 yıl diyor. 17 yıl 900'den fazla uçuş yapmış ya. Bakalım dada, gördün mü? Çocuk çok benziyor sana. Nereden atmadın ki bana? Bak şey merak etmiştik. Acaba kim nasıl ehliyetsiz olduğunu buldu, anladı acaba diyor. 17 yıl sonra değil mi? Bak bu da enteresan. İşte denetleme önemli. Bugün yayından sonra bir video paylaşayım diyorum. Ama yok, yarın cuma günü yayındaysa bugün teaser yapacağım. Hadi şarkıyı çal, hadi şarkını çal diyorlar da. Yarın değil, cuma günü yayında bugün ufak bir teaser'ı sizinle paylaşacağım. Şarkımızın adı Mecbur. Sözler Esat Fidan, Aşkım Kapışmak. Aranje Burak Vural. Mix İbrahim Küçükoğlu.
İbrahim'le Esat en son Hadise'nin albümünü yaptılar falan. Çok yoğunlardı. Tabii bizim geçen seneki iş. Ben Hadise'nin albüm yapılırken arada benim işleri karıştırdım onları. Sıkıştırdım. Vallahi billahi. Abi hadi Hadise geliyor diyorlardı. Hadi Hadise geliyor. Bugün vallahi yoğunuz abi, dur abi diyorlardı. Ona rağmen çıkardık bu işi yani arada.

anamam. Efendim reklamımız var. Reklamlardan sonra üşenmiyoruz. Neredeydi hanımefendi? Diyor ki o kadar üşengeçim ki az önce dondurma kabını kül tablasına dönüştürdüm. Sağlığa zararlı efendim, içmiyoruz lütfen. Yazık yani, dondurma kabına yazık. Reklamlar.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Güneşin renginin sarı olduğu düşünülür. Ancak güneş aslında insan gözü tarafından algılanan tüm renklerde ışık yayar. Bu nedenle de rengi beyazdır. Güneşi dünyanın atmosferi nedeniyle gökyüzünde sarı renkte görürüz. Güneşin asıl rengini görebilmek için dünya atmosferinin dışına çıkmak gerekir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Expertise. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: Sıradaki şarkı arkadaşının güzel çıktığı fotoğrafı ben kötü çıkmışım diyerek silenlere gelsin.
6: Radyo D. Hayatın içinde

0: Ya.
1: Ben tek, siz hepiniz.
0: Aynaya baktı mı hiçbiriniz? Takmıyorum, takmayacağım. Kimsenin yanına bırakmayacağım.
1: Ben tek, siz hepiniz.
0: Burası Radyo D.

0549-204-0104'e bugün üşengeçlikle alakalı mesajlar yolladınız. Bir kolaçan ettik, dünya basınına baktık. Diploması olmadığı halde 900 kez uçağı kaldırandan tutun da... Efendim Aziz Yıldırım'ın kızının 6000 TL'ye yedi makarnaya kadar her şeyi konuştuk. Ve yaz aylarında milletin bağından bahçesinden işte izinsiz yenilen şeylerin değerinin ne olması gerektiğine kadar konuştuk efendim. Şimdi sağ olsun Zeynep beni birine benzetmiş. Hep benzetirler bizi zaten. Vallahi hep bizi gören benzetir birilerini. Hayatımız böyle benzettirmekle geçti. Okuldayken bir gün sınava girdim. Müşfik Hoca şeye benzetti. Yetkine benziyor dedi. Dedim yetkin birine mi benziyorum hocam? Yok ya dedi. Yetkin Dikinciler vardır. Yetkin abi müthiş oyuncu. Çok severim böyle. Ya adam 3 metre boyu var Yetkin abinin ya. Dedim hocam ne ala Yetkin abi de tanırım yani hani. Program falan da yaptık. Hatta bir oyunda hayran kalmıştım. Yetkin Dikinciler. Palto muydu acaba? Ya o boyuyla tiyatro sahnesinde, devlet tiyatrolarında bir oyunda oynuyorlardı. Bertolt Brecht'in oyunu. Gittik. O boyuyla, posuyla sahnede takla atıyor. Yerdeki ceketi giyip kalkıyor ayağa efendim. Bizim böyle ağzımız açık kalmıştı o zaman öğrenciyken. Ne nefesimiz kesildi böyle. Ne yap? Yetkin Dikincilere benzetmişti hoca beni mesela, suratımı. Yani boy post değil ama yani suratımı. Bir tane abim var, o da yapımcı. O da şey diyordu, bir gün Barış Falay'ın gençliği falan olursa sana oynatalım ha onu falan diyordu. Barış Falay, ne alaka? Ama yani benzettikleri şeyi ben benzetemiyorum. Mesela bu kim bu? Ufukan. Bilemedim evet, gülüşler falan, giyinme tarzı falan. Bizi sürekli abi birilerine benzetirler evet. Evet, evet senin söylediğin kişiye benziyoruz. İyi benzettin bugün de bizi. Hadi iyisin, iyi benzettin bizi. Efendim bakayım şu sonra. Bak mesaj atmış diyor ki 70 kişiyi kalp ameliyatından sonra öldüğü üniversite hastanesinde diplomalı doktor ameliyat etti İrfan. Şaşırdık, diplomalıya mı gitsek diplomasıza mı diyor. Ya, diplomasız baksana ameliyat etmiş. Ya bir saatten sonra tabii bu alaylı kendini yetiştirme mevzusu falan. İnsan çok istediği bir mesleği daha şey yapar, böyle şevkle yapar yani. Hani onu oraya girememiş. Yani bazı etkenlerden dolayı falan ama o iş çok seviyor. Okuyamıyor ama işte kendini geliştiriyor. Böyle de bir gerçek var hayatta yani. Merhaba, bugün Mahmut Orhan şarkısı çaldınız mı? İsmi neydi? Bir saattir arıyorum. Merve Çakıroğlu. Evet. Ya Mahmut Orhan değil o şarkı. Mahmut Orhan'ın remixi değil o. İsterseniz bakıp atarım linki size. İrfan kolay gelsin. Yıllar evvel bir müşteri ziyaretimizde merkezden gelen arkadaşlar vardı. Müşteriyle tanıştırıyoruz. Soy isimleri tabii nasıl denk geldiyse T Ayar, T nokta Çakar, M nokta Kayar. Müşteri dedi ki şaka mısınız? Eyvah eyvah. Bir de bir üşengeçlik olayı var. Dinleyicimizin evde okumadığım o kadar kitaplar vardı ki İrfan, çok korkuyordum bunları ne yapacağım, nereye koyacağım falan diye. Üşeniyordum, okuyamıyordum. Sesli kitap dinlemeye başladım, yine okuyamadım onları diyor. İşte neye dönüştüğümüzü görün hanımefendi. Allah'tan teknoloji yetişmiş imdadına.

0: İrfan, üşengeçlikten karar veremiyorum. Patlıcan aldım. Musakka mı yapsam, oturtma mı? Karnı yarıkla yapabilirim. Söğürme mi yapsam acaba? Hangisini yapayım demiş efendim. Kız, söğürme ne? Söğürmeyi ben hatırlayamadım.
1: Saygısızlık diz boyu.
0: Dur bakalım.
1: Hiç sonu gelmedi. Aşkımız buraya kadar.
0: Patlıcan salatası değil mi? Söğürme mi oluyor bunun adı?

Arkadaşlar bu arada programı bitirmişiz, söylemiyorsunuz ya. Vallahi. Abi yapacağım, dur bakayım. Nerede? Dertsiz insan yok dayı şarkısını. Sen böyle benden ilginç Karadeniz şarkıları istiyorsun. Bakacağım ona.

Abi benle aynı yaşta olan insanlar nasıl evlenebiliyor? Ben üşengeçlikten evi toplayamıyorum diyor. Kız topla kendini, topla kendini.

0: Bakalım toparlarım, şarkıyı ayarladım bu arada finalde. Bir de Oya Hanım'ın da bir şarkı isteği var. Neydi Oya ablacığım, bir daha yazar mısın onu? Bu arada ne güzel fotoğraflar Datça sokaklarından. Allah'ım bu ne tatlılık. Böyle pembe güllü keten bir elbise. Ondan sonra saçlar böyle yana atılmış, kulak üstü. Karizma Oya Altın Çapam ya, vallahi. Canım benim. İrfan, programın sonuna geldik. Söyleyince gidiyorsun, o yüzden söylemiyoruz diyor bak. Adam evine varmış, üşengeçlikten ne yemek yapayım diyor. Ben eve nasıl varırım, yarın işe nasıl giderim diye düşünüyorum bak. Bak bak. En üşengeçi bu. Ver bakayım videoyu.
1: İrfan, iyi yayınlar. Birazdan benim üşengeçlikten dolayı yolda kalacağım. Bak olaya bak.
0: Ana, ibre şeyi gösteriyor. İbre sonu gösteriyor. Aykut abi. Aykut Aydın efendim, biliyorsunuz. D-Smart'ımızın spor müdürümüz. Canım Aykut abi. Burada el sallıyor. Yakında Dünya Kupası ile ilgili çalışmalar var efendim. Harıl harıl kanalda. Ya tamam, çok üşendiniz artık ya. Yemin ediyorum artık. Deftere notlarımı geçiriyorum. Şimdi üşengeçlikten yazmak istemiyorum. Bakayım burada. Sırf üşengeçlikten tıraş olmuyorum demiş bir abimiz. Yoksa çok bakımlı, pırıl pırıl abimiz. Üşeniyor. Bakayım şöyle bir... Ama abi yani işte sıcakta da almak lazım, biliyorsun değil mi yani? İrfan, vallahi her gün saçını yapanlara bayılıyorum. Üşengeçlikten yapamıyorum diyen de var. Yüklendi mi o? Bu bak, Karadenizli sen var ya, ne şanslısı kurban olduğum ya. Vallahi. Geldi. Selam, iyi bayramlar. Valla iki gündür sesini duyamıyordum abi, yolculuk İstanbul'a. Öyle bir üşeniyorum ki, neyse ki makineye bağlandık, gittik, gitti üşengeçlik diyor. Zafer'im neredesin sen ya? Bu zafer nasıl bir zaferdir ya? Valla. Finalde Mehmet Akyıldız'ınmış. Dertsiz insan yok, dayıyla kapatacağız dayı. Yana yakıla istediği ve istediğini aldı. Nasıl bir şarkı ben bilmiyorum onu ya. Bir bakabilir miyim şöyle reklama giderken? Efendim, radyomuzda biliyorsunuz sıradaki şarkı kime gelsin kampanyamız var.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu yaklaşık %70 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun, aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Beylikdüzü'ne kadar etkisini sürdürüyor. Tem'de Bahçeşehir Altınşehir her iki istikamette yoğun akıcı. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Tem'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 10 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.02'lik yükselişle 13.745 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.13, euro 53.31'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.112, çeyrek altın 10.364 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
9: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
8: Bravo Vodafone.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Nasıl dayanıyor bu yalnızlar? Efendim Radyo D'de 17'de başladığımız canlı yayınımıza artık final yapıyoruz. 19.48 oldu. Bugün de yolda size iş yerlerinizde, evlerinizde eşlik ettik. Ben İrfan Aslanan, hafta içi her gün 17-20 arası buradayım. Bugün üşengeçlik konusunu açtık ama dedim ki üşenmeyin, mesaj atın, helal olsun. Yani üşendiğiniz konuları eyvallah yazdınız ama yazmaya üşenmediniz, helal olsun size. Diyor ki üşengeçlikten diyor burnum yere düşse eğilip almayacağım, öyle bir bıkmışlık İrfan diyor. Vallahi biliyorum. Ve Serap Hanım demiş ki o kadar üşengeçim ki aynı bardaktan hem su hem kahve hem çay içip bütün günü geçiriyorum diyor. Vay be, aynı bardaktan efendim. Ayrıca banyoya girip onu tas diye de kullanıp banyomu duşumu alıyorum diyor. Sandaletten terliğe geçtim, üşengeçim, uğraşamam bu sıcakta, ayakkabı tokası mokası takamam diyor. Nazmiyeciğim. Aman aman, İşte gidiyorum çeşmi siyahım.
1: Radyo makinesi.
0: Sana bir ufak akustik yaparız ya. Ama şu abimin şarkısını da çalacağım. Bazı öğrenci kardeşlerimiz de mesaj atmış. Abi İstanbul'a döndüm, yine üşengeçlikten tek öğün beslenmeye başladım. Annem affetsin diyor, canım benim ya.

0: yalan.
1: İrfan sen de belli ki üşengeçlikten programı bitiremiyorsun yazmış. Ya şimdi kim kapatacak makinayı, fişini çekecek, kablolarını toplayacak, efendim cihazları kapatacak. Aman ya. Böyle açık kalsın 7/24 ya.

0: dertsiz.
1: Dertsiz insan var mı dayı? Yok dayı ya. Vallahi sözler gerçek. Karadeniz'imize selam olsun. Efendim yavaştan gidiyorum. Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan. Dediğim gibi bugün teaser'ımızı da yayınlayabiliriz. Oradan muhabbetimize, dostluğumuza devam edelim, sohbetimize. Neymiş İrfan Boşluk Aslanhan?
2: Dertsiz insan yok dayı, gezdim yalan dünyayı. Dermanı bulmak için servetini harcayı, dert geldi bir insana.
1: Şimdi diğer istek gelecek. Çeşmi Siyahım'la veda edeceğiz efendim. Hem de bak bu versiyonu çok fena. İşte.

Pazartesi günü konuğumuzdu biliyorsunuz. Yiğit Mahzuni. Aşık Mahzuni Şerif'in torunu. Ne güzel yazmış Mahzuni. Ya iyi akşamlar olsun efendim. Allah'a emanet olun. Yarın saat 17'de kazasız belasız görüşelim.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Hanımlar beyler, kelime oyununa hepiniz hoş geldiniz. Yılbaşında kafaya takılan...
2: Huni.
1: Değil.
3: Kruvaza.
1: Gemi mi yiyorsunuz siz sabah?
2: Yok, ne alaka?
1: Zemin değil, birinci kat. Beyefendi ne var orada? Niye bastınız zaman. Harfi
3: heyecan.
1: Almadınız bana?
3: Zaman kaybı.
2: Hiç yardımcı olmadınız.
4: Aa, Allah'tan korkun. Özgür Hanım.
5: İbrahim Selim'in sunumuyla kelime oyunu hafta içi her gün TV2'de.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: OD'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her...

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: reklam.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Sahne.
1: Tu da bappe, tu da bappe, tu da bappe, hey.

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda sahne.

easy. Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Radyo'da.
1: Türkiye'de ilk kez
0: sahne.
1: Akustikler ve konserler radyonda.
0: Radyo'da. Ne yapalım? Heyecanlı mı? Hadi gel beraber söyleyelim.
2: Yapabilecek miyim bilmiyorum.